geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktım. Bıraktığım şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını,

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Takvim yapraklarımız 24 Haziran Çarşamba'yı gösterirken, bu sabahta güne başlarken ben Uğur'la güne merhaba da kavuştuk çok şükür Radyo Türkümaz frekanslarında. Evvela sağlıkla, huzurla ve mutlulukla geçen güzel bir gün olsun. Kalp kırmadan, altını çizelim bunun lütfen, kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden geçen güzel bir gün olsun. Tabii gülümseme de günün başlangıcından sonuna kadar da yayılsın sevgili dinleyenler. O zaman daha da güzel, daha da katlanılır olabiliyor bazı şeyler. Şu an iş yolunda olanlara, henüz evden çıkmayanlara, çoktan işe varanlara günaydın.

Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterim.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
8: Geçen!

0: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
1: Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Düzenlemelere aykırı hareket eden işletmelere bugüne kadar milyonlarca liralık idari para cezası uygulanırken denetimlerin devam edeceği bildirildi.
0: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Kimlerle bugüne başlıyoruz? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım sevgili dinleyenler. Merve İstanbul'da bizlerle beraber. Bugün huzurla başlayan, sevgiyle devam eden ve güzelliklerle tamamlanan bir gün olsun demiş. Amin. İnşallah. Yeşil Gül, o da şu an İskenderun'da bizlerle beraber. Günaydın. Leyla İstanbul'da bizleri dinliyor şu an. Ona da çokça sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldin. Antakya'da Neslihan aramızda, sıradaki şarkıları ailesine armağan etmemizi isteyen mesajıyla bizleri dinliyor. Zühre ta Almanya'larda bizlerle beraber bu anı paylaşıyor.

0: Hoş geldiniz.
1: Selam Turkuaz ailesi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler. Herkese bol kazançlar dilerim. Hatay Kırıkan'dan Halil İbrahim Balcı. Herkese günaydın.
0: Halil İbrahim, çok teşekkür ederiz. Günaydın, hoş geldin. Kırıkkale'de Mahmut Ali Bol bizlerle. Arif Afyon'da bu sabah da aramızda. Yine o da Gül öğretmenimize Zühre'de olduğu gibi teşekkür eden mesajıyla da aramıza katılıyorlar. Fevzi kaptanımız Gaziantep'te bizlerle. Coşkun kaptanımız Antalya'da şu an. Bizi dinleyen dinleyicilerimizden yine devam ettiğimde.
2: Günaydın Uğur Bey, nasılsınız?
0: Günaydın.
2: Sabahın köründe saat 5'te bamya koparıyoruz. Türkçilere bir merhaba demiyorsunuz.
0: Aşk olsun.
2: Hayırlı
0: aşk olsun.
2: Sabahlar, günaydın efendim. Saygılar.
0: Onur, hoş geldin aramıza. Elinize emeğinize sağlık, bereketli olsun inşallah. Yürekten sevgiler, selamlar hem de. Muharrem Çalışkan da bizlerle. Günaydın, günaydın, günaydın enerjisiyle. Hoş geldin. İş yolunda şu anda da bizleri dinliyor. Herkese bol kazançlar dilekleriyle. Amin. Günaydın olsun. Aynur da sesimize Tekirdağ'dan eşlik eden dinleyicilerimizden. Sevgiler, selamlar. Bir kere daha Gaziantep'e gidelim. Bizi de unutmayın. Eşim Zeliha Yakar'la şu an işe giderken dinliyoruz demişler. O zaman açalım sesi. Sizlere darmağın olsun. Hoş geldiniz. Günümüzün sohbet konusu, yaz aylarında en sevdiğiniz yemekler neler desem?

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Bu frekansta hayat var.

Kahramanmaraş'tayız. Bir günaydın enerjisi de oradan. Güven kaptanımızdan geldi. Hoş geldin aramıza. Daha doğrusu güvenden geldi. Servis kaptanımız Arif Bey'in de selamıyla aynı zamanda. Hepsine sevgiler, selamlar gönderelim. Yolunuz açık olsun. Şevket, günaydınlar. Hoş geldin. Almanya'dan cennet vatanıma selamlar diyerek Toprak şu an bizlere. Eymen Toprak dinliyor. Herkese işe giderken ben de eve dönüyorum ama sevgilerini, selamlarını göndermiş. O zaman sana da iyi istirahatler diliyorum. Eymen, hoş geldin. Bir kere daha Kahramanmaraş'ta Serkan'la bu anı paylaşıyoruz. Kahramanmaraş, Kayseri çevre yolunda %40'lık bir yoğunluktan bahsetti ve havanın açık olduğu, güneşli, 24 derece sıcaklığın olduğunu paylaşmış. Serkan, teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Necmi de bizi ta İsviçre'lerde karşıladı şu an. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Kahvesiyle ortak etti. Oo, kokusu buralara kadar geldi. Afiyet olsun. Şimdi gördüğüm bir mesaj sahibi de Instagram'da Uğur Eracil, sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Esra, teşekkür ederim. Yine Elif de orada bizleri dinliyormuş İstanbul'dan. Hoş geldiniz. Ha, bu arada sohbet konumuz yaz aylarında en sevdiğiniz yemekler dedik. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detay

0: Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
3: Randevular, toplantılar, siparişler.
2: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
3: Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in daha çok doğu kısmında, İç Anadolu'nun güneydoğu kısmında, yine Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilen bölgelerimizden. Öte yandan Ege'de yine az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Aynı şekilde devam ettiğimizde İç Anadolu parçalı ve az bulutlu sevgili dinleyenler. Hızlıca devam ettiğimizde Karadeniz'de de az bulutlu geçeceği tahmin edilen bir hava durumu söz konusu. Doğu Anadolu'da da parçalı

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 oranında sevgili dinleyenler. Kent genelinde Şile yolu Çekmeköy Şile Tepeüstü yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. E5 üzerinde Darülaceze Ok Meydanı yönünde de sağ şeritte bir çevre düzenlemesi nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Yoğun bir bölge, bundan kaynaklı daha da yoğunlaşacağı görünüyor. E5 üzerinde bir kere de Çoban Çeşme'de Avcılar yönünde bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bölge trafiğini anlatmak için tabii, hani atlatabilmek için yan yolu tercih etmek önemli. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumu paylaşmış olalım. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: şubeyi yolumu. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin günleri rast gitsin. İşleri rast gitsin. Rabbim tüm çalışan kardeşlerime güç kuvvet versin. İnşallah. Öğrencilerime de sağlıklı günler dilerim. Antalya'dan Serapcığım çok teşekkür ediyorum, öpüyorum. Almanya'dan Elvancığım sana da çok teşekkür ediyorum. Zeki kardeşim teşekkürler. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Amin. Rabbim bir tane kazancınızı 1000 tane yapsın inşallah. Halil Amin. İbrahim bereketi versin. Hepinizin hafta sonu çok iyi geçsin inşallah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Gül öğretmenim çok teşekkür ederiz. Yine o dualarınız bize nasıl güzel geldi, nasıl iyi geldi. Şimdiden de hafta sonunda iyiliğini dualadık. İnşallah da aynı güzellikte olur. Sizin için de çok güzel günler diliyoruz. İyi ki varsınız. Deniz gelince günaydınlar. Yasemin aynı saatte açıldı radyolar. Günaydın, günaydın. Taze sebzelerden yapılan karışık sumak suyuyla pişirilen dolma demiş. Oo, Mardin'den sevgilerini gönderiyor. Tabii Mardin olunca böyle güzel lezzetler de sıralanır. Tekrar ediyorum, taze sebzelerden yapılan karışık sumak suyuyla pişirilen dolma. Yiyenler biliyordur. Ben gibi yemeyenler de şu an inanılmaz merak etti. Bilmeden de ağzı sulandı. Yine şiirin başkenti Kahramanmaraş'ta Sultan da bizlerle beraber. Günaydın. Serkan da diyor ki yaz aylarında

En sevdiğim tabii ki karpuz, peynir, ekmek. Vazgeçilmezimiz değil mi? Sema Ankara'da bizlerle beraber. Mutlu sabahlarınız olsun. Yaz aylarında sevdiğim yemekse aynı şekilde benim de karpuz ve ekmek de yolda. Oh. Peki sizin sevgili dinleyenler, yaz aylarında vazgeçemediğiniz yemekler neler? 505-188-30-00 mesaj attığımız.

0: Belli Ona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Belli Ona bayilerinde. Belli Ona, Belli Ona.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Acil. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: 10.000 lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
0: gelecek. Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimizi uğurlayalım sevgili dinleyenler. Kastamonu ve Samsun'da İHA alarmı evin bahçesine ve araziye düştü. Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde bir evin bahçesine

insansız hava aracı düştü. Samsun'un Alaçam ilçesinde de arazide Ukrayna'ya ait olan, olduğu tespit edilen kamikaze İHA'ya parçaları bulundu. Bu durumla alakalı yetkililer de incelemelerini sürdürüyor tabii ki. Öte yandan Ticaret Bakanlığı kuyumcular özelinde sevgilenenler yönetmelikte bir değişikliğe giderek laboratuvar ortamında üretilen veya yapay olarak oluşturulan kıymetli taşların satışında yeni kurallar getirdi. Sentetik, laboratuvar üretimi, yapay üretim ya da işte bakanlığın uygun göreceği benzer ifadelerden en az birini kullanmakla yükümlü olacaklar artık.

0: Radyo Türkmen'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, şahane bir çarşamba günü olsun. Çünkü neden olmasın? Bakalım kimlerle bu saatimize başlıyoruz.
1: Uğur Bey günaydın, Antalya'dan sevgiler, selamlar.
0: Olmadı.
1: Uğur Bey günaydın, Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler Serap. Günaydın, hoş geldin aramıza. Ayşe Gökdemir de bizlerle beraber. Tabii ki güne bizimle başlayanlardanmış. Oh şahane. Neşemiz daim olsun. Ve tabii ki yazın en sevdiğim yemek menemen ve makarna ekirisi. Çok seviyorum demiş. Ben de menemeni mesela soğuk daha çok seviyorum. Bilmiyorum soğuk halini sevenler var mı? İnşallah yalnız değilimdir. Bayılıyorum soğuk haline. Yazın özellikle. Şirin Kırşehir'den, Ozanlar Diyarı Kırşehir'den de Osman bizlerle beraber. Hoş geldin. Tüm tekstil çalışanlar armağanı olsun sıradaki şarkılar. Elinize sağlık. Kolaylıklar olsun. Songül, hoş geldin aramıza. Sohbet konumuz yaz aylarında en sevdiğiniz yemekler.

0: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Yes.

0: ve cebini düşünenlere.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Canlı yayınlarımızı Turkuva

Türkiye deniz üstü rüzgar enerjisi için geri sayımda sevgili dinleyenler. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 aday bölge belirlenmesinin ardından 1 gigawattlık

kapasite için YK şartname taslağı duyuruldu. 2035 hedefi ise 5 gigawatt. Toplam yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 15 milyar dolar şeklinde sevgili dinleyenler. Öte yandan hava sıcaklıkları artık iyice hissedilir ve hayatı da olumsuz yönde etkiler türden bir hal almaya başladı. Bu sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da aynı şekilde. Avrupa genelinde binlerce okulun kapanmasına, kırmızı alarm vermesine neden olan aşırı sıcak hava dalgası dünyayı tehdit ediyor. Ve tabii uzmanlar da bu konuyla alakalı hem vatandaşlarımızı da uyarıyor aynı şekilde, hem de alınması gereken tedbirleri de paylaşıyor. Artık yaz aylarının o hissedilenden çok daha yoğun sıcaklıklarına da alışmamız gereken bir süreçteyiz. Öyle ki Fransa'da, İspanya'da, İngiltere'de, Belçika ve İtalya'da okulların tatil edildiği durumlara da gelmiş oldu sıcaklıklar.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve

0: sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Kartal Maltepe yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şeritte trafiğe kapalı. E5 üzerinde yine Ambarlı Parseller yönünde de sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Öte yandan Beşiktaş'ta da yine konser trafiğine dikkat edilmesi gerektiğini de paylaşalım. Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanelerinden yine 2026'da en büyük stadyum konseri için İstanbul'a gelen Scorpions Beşiktaş'ta konser vereceği için de trafiğin yoğunluğunu o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Instagram'da Uğur Elhacı hesabım üzerinden gelen mesajlar da var. Onlardan biri de Mehmet Eren Çiçek'e ait şu an. Şanlıurfa'da güneşli bir günden. Herkese günaydınlar. Sıradaki şarkılar Bir Sen Değerli, Üç Konak ve Şen Ocak öğretmenlerimize istiyorum diyerek mesajını göndermiş. Hepsine çokça sevgiler, selamlar gönderelim. Güzel bir gün olsun. Esra günaydın. Sen de hoş geldin aramıza. Yine bizleri dinleyenler arasında Arif günün sohbet konusuna da diyor ki taze sebzelerden yapılan türlü ve karpuz peynir yaz aylarının vazgeçilmezi demiş. Oh. Beril en sevdiğim domatesli pilav ve kavun diyor o da. Aa evet, ben de çok sonradan lezzetine vakıf oldum, domatesli pilav konusu çok iyi. Mehmet Mete hoş geldin aramıza. Yaz ayında köye geçtiğimizde Giresun'da çalışırken pancar çorbası bir başka geliyor. Ailece oturulan masalarda yenen pancar çorbasının tadı bir başka demiş. Şu anda annemle yoldayız, bir sonraki şarkı da anneme gelsin diyor. Gelsin tabi, bence anneye güzel de bir mesaj ulaştı sanki ha, pancar çorbası ile ilgili. Yaz aylarında en sevdiğiniz yemekleri konuşuyoruz.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Yahoo.com. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Az evvel de dediğimiz gibi havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira bazı yerlerde sıcaklıklar iyice artış noktasında, dikkat edilmesi gerekir boyuta çıkıyor. Tabii genel anlamda sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısı da var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmesine göre Doğu Anadolu'nun daha çok kuzeyindeki illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 1 ila 3 derecede üzerinde seyredeceği sıcaklıkların tahminler arasında.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: programına güne merhaba, günaydın. Ben Fatma İskenderun'dan Müfide.
1: Hoş geldin.
0: Her gün sizi dinliyorum, sizi çok seviyorum. Sizi dinlemek bana inanılmaz huzur veriyor.
1: Oley.
0: Yazın yemeği bana soracak olursanız belki biraz saçma gelir ama buz gibi karpuz, tamam. Yanına sıcak pide ve peynirle harika gidiyor. Sizi çok seviyorum.
1: Sıcak
0: İyi yayınlar.
1: Pide. Bak sıcak pide kısmını denememiştik Mufide. Çok teşekkür ederiz. Günaydın, hoş geldin. Kayseri'de şu an herkese selamlarıyla Şaban'da aramızda. Yürüyüşüne devam ederken bizi dinliyor. Yaz aylarında vazgeçemediğim sabah kahvaltılarıdır. Sizin ve bütün dinleyicilerin de içindeki mutluluk, heyecan hiç solmasın mesajını göndermiş. Oy, amin inşallah. Burak akşam işe giderken senle, sabah işten çıkınca yine senle. Ne zaman arabaya binsem senleyim. Günaydın demiş. İnşallah bu durumdan şikayet etmiyorsundur Burak. Sıradaki şarkılar senin için de olsun. Elvaner Almanya'da bizlerle. Elvan ablacığım günaydın. Zeytinyağlı karışık kızartma 1, zeytinyağlı taze biber dolması 2 ve zeytinyağlı sütlü bulgur. Anlaşıldı sanırım değil mi? Ben Ege'liyim demiş. Oo, zeytinyağlılar sıralandı. Da şu zeytinyağlı sütlü bulgur kısmını bir araştıracağım. Aşırı merak ettim.

0: Olmadı.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru... ...otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi... ...yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla... ...Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli... ...1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla... ...üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla... ...Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: Beyaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sabah da William Shakespeare'den Macbeth'ten bir alıntı paylaşacağım sevgili dinleyenler. Diyor ki orada ne olacaksa olur bırak olsun en kötü gün de sonuna varır bırak varsın. Hayatın her zaman kontrol edilebilen bir akışı yok değil mi sevgili dinleyenler? İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın bazen olayların yönünü değiştiremiyor. Yani böyle anlarda sürekli direnmek, belirsizlikle savaşmak, sonucu zorlamak sadece yükümüzü ağırlaştırıyor. Oysa hayat yalnızca durmaksızın mücadele etmekten ibaret de değil. Bazen durmak, beklemek ve olanı olduğu gibi kabul etmek en doğru adım. Çünkü en zor günler bile sonsuza kadar sürmüyor değil mi? Her sıkıntı bir gün sonuna ulaşıyor. Ulaşsınlar.

Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Güzel geçen, stressiz geçen, huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Duasıyla başlayalım bu saatimize de. Bizlere eşlik edenler arasında Yücel var Almanya'da. Bence sulu yemekler, taze fasulye, bamya, hele bir de iyi yapan biri varsa doyulmaz demiş yaz aylarında diyor. Afiyet olsun şimdiden Yücel. Günaydın. Mehmet Bülbül Batman da bizlerle beraber. Günaydın. Serdar aramızda Yozgat'ta şu anda da bizi dinliyor. Yüreğine sağlık. Hemen devam ettiğimde Şendoğan da Almanya'da bize eşlik eden dinleyicilerimizden. Yine Songül sıcak bir Urfa'dan günaydınlarıyla aramızda. En çok sevdiğim yaz yemeği menemen, karpuz, peynir üçlüsü. Bu üçlüyü hiç denememiştim. İlk fırsatta Songül deneyeceğim. Merak ettim çünkü. Fitnat günaydın. O da Eskişehir'de bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Yazın yanında yoğurt yenen bütün yemekleri severim. Yani diyerek mesajını göndermiş. Bu arada yalnız değilsin. 16 yaşındaki oğlum da menemeni soğuk seviyor. Oh be, yanıma biri geldi çok şükür. Gerçekten çok seviyorum soğuk menemeni. Yani sıcağı da güzel tabii ki ama tercih sebebi olursa net soğuk. Hemen devam ettiğimde bizleri dinleyenler arasında Necmi de var şu an. Ankara'da aramızdaymış. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İşe gidiş yolunda yine bize eşlik ediyorsunuz diyor. Oh ne mutlu bize. Kürşat hoş geldin aramıza sen de. Günaydınlar. Yaz aylarında dedik. En sevdiğiniz yemekler nedir? 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimizin iyi
1: geleceği. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: cüzdanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun gelişimine...

0: işte bulacaksın.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'nun açılış oturumunda konuştu. Kurum, elektrifikasyonu küresel gündemin merkezine taşımayı hedeflediklerini belirterek, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması hedefinin Antalya'daki zirvenin önemli başlıklarından biri olacağını açıkladı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

Ticaret Bakanlığı kuyumcu ticaretine ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek laboratuvar ortamında üretilen veya yapay olarak oluşturulan kıymetli taşların satışında yeni kurallar getirdi sevgili dinleyenler. Buna göre söz konusu ürünlerin sentetik olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Satıcılar sentetik, laboratuvar üretimi, yapay üretim ya da bakanlığın uygun göreceği benzer ifadelerden en az birini kullanmakla yükümlü olacak. Ülkemiz denizüstü rüzgar enerjisi içinde geri sayımda sevgili dinleyenler. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 aday bölge belirlenmesinin ardından 1 gigawattlık kapasite için YEKA şartname taslağı duyuruldu. Öyle ki 2035 hedefi de 5 gigawatt. Toplam yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 15 milyar dolar şeklinde. Bu da yine denizüstü rüzgar enerjisi için önemli bir adımdı. Sıcaklıklara değineceğiz tekrar sevgili dinleyenler. Sadece ülkemiz olarak değil, dünyada da aynı şekilde en önemli sorunlardan biri özellikle yaz aylarında ve o sıcaklıkların insan sağlığına da doğa sağlığına da yine etkisi uzmanların da yine dikkat çektiği noktalar. Avrupa genelinde binlerce okulun kapanması yine sıcaklıktan kaynaklı. Aynı şekilde kırmızı alarm verilmesine neden olması da tabii dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. O yüzden de özellikle de rahatsızlığı olanların sıcaklığın güneşin en tepede olduğu zamanlarda hep söylediğimiz gibi dışarıda olmaması da

0: Cumartesi'den Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi
1: geleceği. Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında sevgili dinleyenler. Uyarılar söz konusu yine. E5 üzerinde Şirinevler İncirli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Yine Beşiktaş'ta sevgili dinleyenler, konser trafiğine de dikkat edilmesi gerekiyor. Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions 2026'nın en büyük stadyum konseri için İstanbul'a geldi. Etkinlik nedeniyle Dolmabahçe'de stadyum çevresinde güvenlik önlemleri ve yoğunluk durumuna göre de kısa süreli yönlendirmeler gerçekleştirilebilir. O yüzden o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumu paylaşmış olalım. Keza NATO yolu caddesinde de metro çalışması nedeniyle Ankara'da da tam kapanma uygulayacağını aktaralım.

0: Her gün yenilmiyor tabii ki.
1: Tabii farklı.
0: Önemli olan sağlıklı tüketmek, sağlıklı beslenmek. Kendinize iyi bakın, sizleri seviyorum.
1: Teşekkürler Ersin. Hoş geldin aramıza. Doğru tabii canım, her zaman sürekli tüketmek değil de hani yaz aylarında onun yeri bir ayrı oluyor ya, o manadaydı. Necmi, Bodrum Yalıkavak, Yalıkavak'ta çay ve simit, sıcak simit diyor mesela. 10 kilo pirzolaya değişmem demiş. Ya işte bazı keyiflerde bazılarını çok daha önüne geçebiliyor. Hatice Kırıkkale de bizlerle beraber. Günaydın Nur. Sıcak yaz günlerinde yöresel yemeğimiz soğuk ayran aşı çorbasını içmeyi çok seviyorum diyor. İşte bak nasıl güzel. Aynen öyle. Yazın peynir ve karpuz kebabının yerini tutuyor demiş mesela, kebabın yerini. Adana'dan selamlarıyla Sadık mesajını göndermiş. Mesela Adana'dan birinin bunu göndermesi çok kıymetli. Peynir, karpuz, peynir yemeyen bir pişman olur tabii ki. Yazın vazgeçilmezlerinden biri. Peki sizin için yaz aylarının en sevdiğiniz vazgeçilmez yemeği hangisi sevgili dinleyenler?

0: Günaydın Turkuaz FM çalışanları ve dinleyicileri, günaydın Türkiye'm, ben İzmir'den Ersin Kaya.
1: Günaydın Ersin.
0: Bana kalsa yaz yemeği diye bir şey yok abicim, çünkü insan o gün nasıl isterse, midesi neyi çekerse onu yememeli. Yani şimdi biraz önce bir dinleyicimiz de söyledi, karpuz peynir diye. Ama bu

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Bugüne dair de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlamış olduğu değerlendirmelerde sevgili dinleyenler, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısı geldi. Özellikle de Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki illerimiz için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak ama hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. O yüzden tedbirli olmak yine önemli.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Saatlerimiz 9.46 olmuşken Aydın'dan selamlarıyla Ahmet bizlerle birlikteydi. Sadık Uğurelli'ye ulaşıyordu sesim. Yine bizleri dinleyenler arasında Muhammed de vardı ve demiş ki yazın en iyi yemek benim için yoğurtlu bulgurlu pilav aşı diyor. Üstüne de nane. Oo. Üstüne de nane, güzelmiş. Buz gibi karpuz ve akşam yoğurtlu çorba ya da soğuk toga demiş Serpil de. Yine günün konusuna binaen teşekkür ederim. Nuran Sakarya'da bizlerle beraber. O da favori 3K'sını paylaşmış. Karpuz, kiraz, kavun. 3K. Güzel. Hoş geldin Aysun aramıza sen de. Günaydınlar. Yine bizleri dinleyenler arasında Zeynep de var. Kolaylıklar olsun inşallah her birimiz için. Ve tabii ki olmazsa olmazım diyor. Kavun ama yoğurtlu salatalarla da güzel gidiyor diyor yazın. Yoğurtlu salatalarla kavun. Peki. Yağmur da Antalya'da bizlerle beraber. Oğlu Munzur Ali ile okuluma gidiyoruz. Onu çok seviyorum diyor. Oh, maşallah size. İkinize de bizden sevgiler, selamlar. Bir de Zeynep'in mesajını paylaşacağım. Adana'da bizlerle beraber. En sevdiğim yaz yemeği şakşuka, yanına da sarımsaklı yoğurt. Mis diyor. Oh, vallahi birçoğumuzun denese de denemese de ya da unutmuş olsa da hafızasını tazelediği, lezzetleri tazelediği güzel bir öneriler oldu. Hepinize çok teşekkür ederim.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.

0: Pep'te bulacaksın.
1: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Uğur'la güne merhaba. Bugünlük burada sona erse de Radyo Turkuaz'da birbirinden güzel programlar gününüzün her anına ortak olmaya devam edecek. Her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa tebessüme sebep olabilmişimdir. Ama o tebessüm çok da büyük olsun, hatta daha da çok olsun. Çok çok büyük olsun. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde ise mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle olacak. Gününüzün iki saatine o güzel sohbeti ve şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her biriniz için de sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Akşam saat 9'da Uğur'la Ayşin'le tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan, Polonya ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik, yeni hedef doğrultusunda çalışıyoruz açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız, İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve almayacak dedi. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Başkent'te 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde kent genelinde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Zirvenin gerçekleştirileceği bölgeler başta olmak üzere protokol güzergahlarında çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılıyor. İngiliz mahkemelerinde ilk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma, mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. Turka şirketi 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz

Çok güçlü bir şarkıdır. Güç verir. Çok güzel bir şarkıdır. Aynı sizin gibi çok çok güzeldir. Gönlümün güzel dostlarına selamlar, sevgiler. İyi bir çarşamba olsun diye. Şu an mikrofonda umutla oturuyorum. Yanınızdayım hayatın tüm zorluklarına rağmen. Bazı kişilerin tüm kaprislerine rağmen. Buradayız efendim. Radyo Turkuaz'dayız ve mikrofonumuz açık. Siz de gönül pencerenizi açmayı unutmayın. Radyonun sesini açmayı unutmayın. Her nerede dinliyorsanız şu an gönül dostu pusunu ve Radyo Turkuaz'ı. Şimdi bugün de programa başlarken kapıları açmak için zorlamıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kapının kilitli olduğunu kabul ediyoruz. Anahtarın gelmesini bekliyoruz. Şayet anahtar gelmedi, uzun bir zaman oldu. Öyleyse o kapıdan uzaklaşıyoruz.

0: yakalarsam.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçer.

Oysa ışık çatlaklardan sızıyor gönlümün dostları. Kırıldığımız için üzülüyoruz. Çatlaklarımız görünür diye korkuyoruz. Oysa rahmet tam oradan sızıyor işte. Toprak yarılmadan tohum filizlenmiyor. Gecede koyulaşmadan şafak sökmüyor. Gönlümüze yağmur insin diyorum bu sıcak günlerde. Ve yolunuzu güzellikler beklesin, güzel insanlar beklesin gönlümün güzel dostları. 505-188-30-00'da buluşuyor muyuz? Hadi bekliyorum sizi.

hiçbir yere bırakmam sizi. Başka frekanslara da buluştuk bu Radyo Turkuaz'da. Gönül dostlarım hazır mı? @radyoturkuaz@gonuldostu.fusun sosyal medya adreslerimiz. Orada da sizi bekliyoruz. Takiplerinizi. Zaten bol bol Instagram hikaye bölümünde dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Sizden gelen fotoğraflar, videoları da ekliyorum. Birazdan yine bir videomuz, bir fotoğrafımız olacak. Özlemcim hoş geldin. Düzce'den sevgili Özlem'i görüyorum şu an. Düzce'de bir sarsıntı mı oldu? Şu an ben bir dakika. Gölyaka ilçesinden Özlem. Hemen bir bakacağım. Çünkü sabah saatlerinde çok kısa bir böyle gece saatlerinde daha doğrusu İstanbul'da bir depremi gördüm ama bir bakacağım. Şimdi hemen bakacağım. Çok geçmiş olsun diyorum. Çok merak ettim. Gölkaya'dan ne oldu? Özlemciğim sen bize bir yazmayı unutma tekrardan.

Evet, şimdi görüyorum, sabah 8.46'da Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem var. Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Soğuk Su Köyü olduğu söyleniyor. Yani biz diyoruz ki hani 3 falan bu kadar şiddet olur mu? Demek ki özlemler orada bunu hissetmişler. Muhakkak derinliği de böyle yakındır. Tekrardan geçmiş olsun diyorum çevre iller ve Düzce'de olan dostlarıma.

Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

En yenilerde çiçek gibi şarkılarda tabii ki Radyo Turkuaz'da. Mete'yi de çok severim, Mete Karagöz. İTÜ Devlet Konservatuarı'nda ama bizim alt sınıflarımızdan da, ama çok da böyle karakteri de düzgün, kendisi de düzgün. Ya ne güzel değil mi? Bir insanın böyle anılması. Yani verdiği enerji çok önemli. Tabii ki yeteneklerimiz var. Bu yetenekler ayrı ama yeteneğin yanında bence en önemli yetenek insani yeteneğimiz.

verdiğin sana gönül vermeyebilir ya da çok gönül verdiğin, çok sevdiğin bir anda senin çok uzağında olabilir. Şu an belki sevdiğinden uzakta olanlar vardır gönlümün dostları. Ama işte insan böyle yine de hep tamamlanmak ister. Bazen böyle geri dönmek ister. Merkür retrosu geliyor aman diyorum. Bu retroda...

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: doğasında var.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha

0: Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

değil tabii ki, her şey olmamalı ama ne yazık ki bu çağa, bu zamana baktığımızda maddenin ne kadar ön planda olduğunu görüyoruz değil mi gönlümün dostları? Şimdi Merkür Retrosu 29 Haziran'da başlıyor. 25 Temmuz, hatta Temmuz'un sonuna kadar devam ediyor. Şöyle hiç şey yapmayın, panik yapmayın diyorum gönlümün dostları. Rahat olun. Çünkü bu retroda bence genellikle hep yapmamız gereken yarım kalan şeyler neyse onları gözden geçirmek dönemi. Fakat ben Merkür Retrolarında hiçbir şekilde elektronik bir eşya almam. Zaten birçoğu bozulacak önden. Olabiliyor. Bazen kendi açılarınızı haritalarınızı

0: yaşınıza göre böyle bir sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden de daha dikkatli olurum. Yani alacağım bir şey varsa Venüs retrosunda da ikili ilişkilerime dikkat ederim gönlümün güzel dostları. Aman aman sevgi ilişkilerine. Az evvel dediğim gibi eskilerden birileri gelip sizinle tekrar görüşmek isteyebilirler. Seni çok merak ettim rüyamda seni gördüğüm gibi. Mesajlar alabilirsiniz. Ya da aile içinde geçmişte kapanmamış konular yeniden açılabilir. Mesajlaşmalarda yanlışlıklar olabilir. Mesela ben geçen gün Hilal'e atacağımı mesajı çok alakasız bir insana atmışım. O da şaşkınlıkla bana geri döndü. Hilal diyor ki inanamıyorum sana. Ben esas sana inanamıyorum. Sen kaç kere bunu yaptın dedim bu hatayı. Bir kere de ben yapmış olayım dedim. Tabii ki yine taşınma, ev düzeni, kira ve aileyle ilgili kararlar tekrar gözden geçirebilir. Daha nostaljik, daha hassas olabiliriz. Daha eskiye dönük şarkılar ya da geçmiş konular daha fazla konuşulabilir diyorum. Durum bu. Yani panikleyecek hiçbir şey yok. Gökyüzü bizi panikletmek için değil. Bazı şeyleri bize böyle tatlı tatlı da anlatıyor. Özellikle 2010 ve 2018 yıllarına bir gidin bakalım. Ekim, Kasım aylarını hatırlıyor musunuz? 2018 hatırlıyorum da 2010'u tam hatırlayamıyorum. Orta hayatınızda neler olmuştu? Hangi kapılar kapanmıştı? Hangileri aralanmıştı? Biraz o benzer durumlarda olabilir. 2010 ve 2018 özellikle Ekim, Kasım civarı diyebiliriz gönlümün güzel dostları. Şimdi ne çalacağım biliyor musunuz? Melis Fişkin'le Demet Sağaroğlu nasıl yan yana gelmişler? Şaşırdım. Aşk Perisi'ni biz 1996 yılında çıkmıştı. O yıllarda çok çalıyorduk yine. Şikayetim Var albümünden. İkisi bakalım nasıl söylemiş, nasıl bir düet olmuş. Ben de tabii ki merak ediyorum gönlümün güzel dostları.
1: Yaz aşktan da sıcak, gönüllerde tuzak biliyorsun. Yolladım oltayı.
0: Ben fışkın mı dedim az evvel? Olabilir, fişti tabii ki. Fişti. Yani nasıl? Melis kusura bakma ya, seviyorum seni çünkü çok.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan, Polonya ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedef doğrultusunda

çalışıyoruz açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız, İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve almayacak dedi. Meclis Genel Kurulu'nda bugün Sayıştay Başkanlığı seçimi yapılacak. Seçim mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını söyledi. Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa, ülke genelinde ortalama 29,8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Paris'in simgelerinden Eiffel Kulesi, aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapattı. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. Maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın. Radyo Turkuvaz.

0: Lanet olsun sana ey zalim felek, ömrümün çarkını.
1: Yeni saatimiz başladı. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Her özensizlik, karşımızdakinin her özensizliği aslında bizi acıtmaz. Geçip gider kimleri için, ama en yakınındakiler, en sevdiklerin senin hassasiyetini bildiği halde o temel ve aslında basit özeni göstermemesi haklı bir hayal kırıklığı bırakır demiş. Evren Türeci ne güzel söylemiş. İçinden keşke böyle olmasaydı dersin ama İşte o an fark ediyoruz dostlar. Karşımızdaki insan senin düşündüğün, hissettiğin derinlikte değil. Onun alanı senin yoğun ya da incelikli, öncelikli, önemseyen dünyanı taşımaya gönüllü ya da hazır değil. Hepsi bu. Sen içindeki o yoğun ve kıymetli oda, gerçekten orada olan durumlar, o alanı açabilen, seni görebilen insanlar ve kendiliğinden akan anlam yüklü bağlar için sakla.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
0: Ajet. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

müdürümüz bir video çekiyor. Böyle bir yazılı notla çocuklar sokakta oynarken bir çiçek armağan ediyorlar. Veriyorlar ama nasıl ağlıyor ya, kıyamam. Acaba notta ne yazıyor, çok merak ettim tabii ki. Ne tatlı çocuklar değil mi? Şey diyor, hayatta sevilmek çok güzel bir şey diyor. Ya ilaç ilaç. Sevmek, sevilmek ilaç be dost.

güneşin böyle baktığı yerden bakarsan ne akşam olur ne sabah. Gece de gündüz de aynı yüzle selam verirdim Senay Demirci. Kendini aşağıda tutarsan herkesin yaşadığı yerde kalırsın, türlü türlü görürsün halleri ve insanları. Sen sen ol, güneşe eş ol. Gün eş, bakın güneşe eş ol. Hayatın düzünü de yokuşunu da sev. Yazını kışına eş bil. Kışın beşiğinde ninniler baharın çiçekleridir. Güzün hüznünden beslenir, baharın neşesi. Yani insan gençken toyluğundan öğreniyor, yaşlılığın bilgeliğini. Acı olmadan da hayat olmuyor ama o acıları daha azaltabilmek için acaba neler yapabiliriz değil mi? Hoş geldiniz. İzmir'den Meryem'im hoş geldiniz. Aysun'umuz, Yeşim'imiz. Bakayım kimler var? Abdurrahman Bey'cim sizin için de gelsin. Saadet'in galiba bugün doğum günüymüş. Kuzenim diyor. Ona da buradan selamlar. Dönüş yok.

0: herkese böyle bir ağlama, bir duygusallık basmış. Üçlü böyle bir şarkı arka arkaya çaldım gönlümün dostları. Biraz romantik olalım, biraz böyle dinlensin ruhlarımız falan dedim. Biraz da tabii ki hissetsin. İnsanlar hissedemiyorlar artık. Ya birçok duyguyu hissetmek istemiyorlar. Çok yüzeysel yaşayanlar var. Biraz daha belki derinlere gideriz diye. Siz niye ağlıyorsunuz ya? Ayla beni çok güldürdün canımsın. Hülya'cığım hoş geldin, nerelerdeydin? Zerrin'imi görüyorum. Bugün evlilik yıl dönümümüz. 19 yıl diyor ya. Maşallah, eşime bir şarkı Osman'a gönderir misin demiş, gönderirim. Tabii ki Zerrin ve Osman çiftine armağan ederim en güzel aşk şarkılarını. Ökkeciğim gelmiş, hoş gelmiş canım benim. Elif'im güçlü güzel insan. Güçlü güzel kadın, yanındayız. Bazen böyle güçsüz de olacağımız zamanlar olacak. Kimseye verecek bir hesap yoktur diyorum öylesi zamanlarda da. Ama sen kendi merkezinde olmayı seç. Kendinde olmayı seç, ben senin yanındayım. Dertleşiyoruz. 505-188-30-0'da. Elvan'ım gelmiş şu an Almanya'dan, ne güzel yollardan bir video göndermiş bana. Aynı zamanda Aysun'umuzu görüyorum. Eşimle İzmir'den Antalya'ya gidiyoruz demiş. Eşime, oğluma, gelinime bir şarkı var mı? Olmaz mı Aysun'cum? Şahane bir yol diliyorum. Hayırlısıyla, sağlıkla gidin gelin diyorum. Şimdi kısacık bir reklam molam var.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Şimdi kaygı ve depresyon her zaman bir insanın zayıflığı falan değildir. Böyle bir kere bunu bir kabul edelim. Bazen adaletsizliğin, belirsizliğin ve insanı yoran bir düzenin karşısında verilen doğal tepkiler olabilir. Bu evinizde olabilir, bu iş yerinizde olabilir, bu sosyal çevrenizde olabilir. Yani sorun bazen insanın içinde değil, yaşamak zorunda bırakıldığı şartlarda da olabilir. Davranışlarda da olabilir gönlümün dostları, ne dersiniz? Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostunuzla son yarım saatin içerisindeyiz. Ercüment'i ve şu an can dost Erkan Delici'yi görüyorum. İzmir'de misiniz? Neredesiniz? Aa, dağlardan bir videolar gelmiş. Ne dağdır burası? Çok merak ettim şu an. Eskişehir'delermiş. Evet, Sarayköy'deyiz diyor. Oradan selam olsun herkese.

Şimdi gün geçmiyor ki metroda, metrobüste insanlar, böyle özellikle kadınlar, bir çığlık atmasınlar. Yani kıyafetleri kapalı olsa da, bakın kapalı olsa da açık olsa hiç fark etmez, fotoğraf çekiyorlar. Bazı

şimdi gün geçmiyor ki metroda, metrobüste insanlar, böyle özellikle kadınlar, bir çığlık atmasınlar. Yani kıyafetleri kapalı olsa da, bakın kapalı olsa da açık olsa hiç fark etmez, fotoğraf çekiyorlar.

0: dostlar, şöyle bir şey var. Hani sabah 5'te uyanın, 6'da uyanın, daha erken uyanın, günü kaçırmayın. İşte 5'te kalkmak seni daha başarılı yapar, şöyle deniliyor. Şimdi hayatımızı değiştiren şey acaba gerçekten saat kaçta uyandığımız mı, yoksa günü nasıl yaşadığımız mı? Tıpkı böyle pahalı bir ajanda satın almanın bizi düzenli yapmayacağı gibi, değil mi? Ya ben neler neler alıyorum da bir türlü o yazıları tamamlayamıyorum gönlümün dostları. Yani insanların değişimi çoğu zaman yanlış yerde arıyor olabilir. Şimdi bakın, 5'te kalkmak başarılı olmak için mi? Yoksa gerçekten gerçek sabah 5'te kalkmak değil de düzensiz bir günü sadece daha erken başlatmış olmak mı? Yani güçlü bir yaşamın aslında bazı temel şeyleri var ki, odak, gün içerisinde odak, enerji, sistem ve tabii ki tutarlılık. Yani asıl farkı ne yaratıyor? Saatler değil, aslında günü nasıl yaşadığımız belirliyor gönlümün dostları. O yüzden de odağımız, enerjimiz, sistemimiz, tutarlılık çok iyi olsun. O yüzden beni kimse o kadar çok erken kaldıramıyor. Yani ben biraz daha geç uyansam aslında çok daha verimli olacağımı düşünüyorum. Hilal'cim sen de öyle düşünüyor musun canım benim? Hayır dedim. Sen kaçta kalkıyorsun? 7'de. Niye gece saat 1.30'da bana mesaj attın dün? Ama gece ya, bakıyorum bana yazmış 1'de 1.30'da. Sen neden uyumadın? Neden uyumadın?
1: Çalışıyordum.
0: Çalışıyormuş. Ay canım benim, kıyamam. İyi misin şu an? Maşallah, gözler pek açılmamış gibi, olsun. Hadi bakalım. Yani neymiş asıl fark yaratacak olan şeyler? Saatle alakalı değilmiş gönlümün dostları. İnsanın kendi ritmini bulması. Herkes aynı saatte verimli olmak zorunda da değil. Önemli olan sana çalışan ritmi bulabilmek.

0: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
1: Moto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Davullarla zurnalarla gönül dostunu şu an uğurluyor Hilal Hanım. Birazdan mikrofon onda olacak. Epey bir dertleştik. Aslında o dertleştiğimiz zaman benim bir şurada mikrofonu bir açmam gerekiyordu. Esas olay orada biliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum programıma eşlik eden can dostlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar sessiz sessiz mesajlara. Belki hepsini okuyamadım ama bir bakayım hemen. Elazığ'dan şu an Hazeli görüyorum daha doğrusu. Eşim için demiş, oğlum Arel'e armağan olsun demiş. Elazığ'dan selamlar. Biz senin eşini kaydetmişiz. Lütfen sen de kendi adını yazar mısın? Görüşmek üzere canlar.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan, Polonya ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik, yeni hedef doğrultusunda çalışıyoruz açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız, İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve almayacak dedi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Başkentte 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi

0: zirvesi öncesinde kent genelinde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Zirvenin gerçekleştirileceği bölgeler başta olmak üzere protokol güzergahlarında çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılıyor. İngiliz mahkemelerinde ilk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. Turka şirketi 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Nasılsınız bakalım ya, ruhunuz dinlensin. Bugün çiçek açın. Bugün dertlere mola verin ya da dertlerinizi dert etmekten kurtulun ya da şifalar gelsin, o dertler bitsin. Daha doğrusu üçüncü şıkkı kabul ediyorum ben de. Aldım, kabul ettim. 7-7-7.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Hoş geldiniz diyelim. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor canım dinleyicilerim. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye dek sevdiğiniz şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Haberiniz olsun.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz. Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Ne güzel oldu gümbür gümbür. Saatimiz 12.18, 0505 188 30 çift sıfırdayız. Canım dinleyicilerim, gün güzel, hava güneşli ama bu güneşli hava bizim içimizi ısıtırken Fransa'da, İspanya'da maalesef sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Dünyada sıcak hava can alıyor.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
0: Bu nasıl bir şarkı biliyor musunuz? Bazen yolumuz sisli, adımlarımız yavaş olabilir. Ancak her gece nasıl sabaha ulaşıyorsa her sıkıntı da beraberinde bir değişim ve öğrenme fırsatı taşır. Bu şarkı o şarkı. Neden olmasın diyor Kayahan ve anlatıyor.
2: Umut dünyası bu dünya.

neden olmasın dediğimiz bir şarkının bizi hissettirdikleri. Belki şu anda bir bankta simit atıştırıyorsunuz, kuşlarla paylaşıyorsunuz, bir tarlaya bakıyorsunuz, bir dağın başında bugünü nasıl geçireceğinizi planlıyorsunuz ya da çok güzel bir haber aldınız ve diğer insanlara göre mutlusunuz.

şimdi bu şarkıları sevenler çok keyifle dinliyor. Mutfaklarında iş yapmayı bırakıp kahvelerini yapıp oturdular şarkıların başına. İş yerlerinde bizi dinleyenler ayrı, araçlarında dinleyenlere ses açtırdık o kesin. Bir şeylerin hatırlattığı, duygularınızın tekrar geri döndürdüğü bu şarkılarsa demek hayatınızda heyecan eksik arkadaşlar. Demek ki bazı şarkılar size geçmişte yaşadığınız duyguları hatırlatabiliyorsa siz o duyguları tekrar edebilirsiniz. Hayatta heyecanı kaybetmek bence biraz çirkinleşmeye, kilo almaya. Hayatta heyecanı kaybetmek hayat motivasyonunu düşürmeye sebep oluyor. O heyecan orada hep bir yerde duracak. Bilemiyorum artık onu nasıl yapacaksınız.

Beyaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Şimdi yavaş yavaş yıllık izinlere başlayacağız. Haziran'ı bitiriyoruz. Zaten okullar bu yıl geç kapandı ama geç kapanmasına rağmen son bir hafta çocuklar okula gitmeyi tercih etmedi. Çünkü sınıfta 3-5 kişi olduğu ile ilgili kendi aralarındaki dedikodular bana kadar geldi. Çocuklar evde oturdu, bahçeye indi, parkta oynadı ama okula gitmedi çoğu. Ama yine de resmi olarak bu cuma karne alacaklar. O sebeple yıllık izin tatilleri Temmuz ve sonrası için planlandı. Çok güzel bir uzun yol şarkısı. Böyle son ses diğer araçların kornasını duyabilecek şekilde

duygu adamlarından biri de kim? Kesinlikle Fettah Can. Ne güzel anlatıyor şarkılarda, konuşur gibi. Ne hissettiğimizi hissettiriyor. Günün sözü bu olsun. Çirkin bir düzene uyum sağlamak için ruhunun güzelliğini kaybetme. Sen güzel kalbinle devam. Mis gibi gökyüzüne bak, şükret, teslim ol.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
1: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

de gelin bu güzel tempoyla bu saati bir bitirelim şöyle bir eller havaya. Ondan sonra kısacık bir haber başlıklarıyla haber bültenimiz sizlerle buluşsun. Ardından saat 13 yapıyoruz. İkinci saatte Hilal Özgani ile sosyal hayattasınız.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Meclis tatile girmeden önce yapacak çok işimiz var. Her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına, üretkenliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte milletimizin umutla beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olacağız dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar yapılıyor. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı.

0: Raporda çocuk suçluluğunun adli bir mesele olmasının ötesinde bireysel, ailesel, çevresel boyutları olan çok katmanlı bir toplumsal olgu olarak ele alındığı belirtildi. 42 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 128'i tutuklandı, 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Aşırı sıcaklık hayatı durdurdu. İngiltere'de hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenirken, ülke genelinde ulaşımda aksamalar ve okul kapatma kararları gündeme geldi. Ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar gelecek hafta daha da artacak. Salı gününden itibaren sıcaklığın 5 derece daha artması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına yönelik yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Yeni kurala göre sentetik laboratuvar üretimi ve yapay taşlar etiket, sertifika ve tanıtım materyallerinde açıkça belirtilmeden satılamayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşılaşacak Amirli futbol takımı karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %10.

0: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

Diyor ki zaten dünyada hava sıcaklığıyla ilgili haberler kötü. Fransa, işte İspanya, okullar tatil oldu. Toplu taşıma araçları ulaşımda aksamalara sebep oldu. Hava sıcaklığı can alırken ülkemizde de salı günü ve sonrasında hava sıcaklığının 5 derece daha yükselmesi demek. O bildiğimiz El Niño sıcaklarındaki gelen fenalığın tekrar bize uğraması demek. Ama biz ne yapacağız? Bilinçli davranacağız. Ülkemiz yeşil, doğası güzel, deniz kenarı olan, işte püfür püfür esen yerlerinin çok olduğu

yer. Kendimizi olabildiğince serinde tutmak işimiz yoksa güneşin özellikle öğle saatlerinde o can yakan zamanlarında dışarılarda gezmemek. Bol su içmek, yanımızda suyla gezmek. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, yaşlımızı da sıcak havanın getirebileceği tüm tehlikelerden korumak.

0: yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Şimdi Muğla'da çok enteresan bir olay yaşandı. Aslında enteresan değil, biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Türkiye geneline baktığımızda çok sık yaşanan komşu kavgası. Muğla'da kapı gıcırtısı nedeniyle komşusunu öldürüyor şahıs ifadesi ortaya çıkıyor. Rabbim komşu dalaşlarından, Rabbim bizi böyle kötülüklerden korusun. Bu nasıl bir olay ya? Tövbe ya Rabbim ya. Kimseyle dalaşmayın, sıcak havalarda başlıyor.

bak. Güzel olman gerekmez bana. Benim oyunum, heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim. Gün batımında bırakıp gitme, gel bana.

0: sizce?
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Şimdi bu şarkıyı da bir dinleyelim. Gelen mesajları gördüm. O kadar yayına dalmışım ki çok teşekkür ederim ilginiz için. Birazdan toplu hepsini birlikte çalalım. Dinleyelim.

Şimdi son dönemde her duyduğumuzda sesi birazcık daha açtıran o güzel şarkı. Yapay zeka şarkılarının da bizde yarattığı duygu enteresan. Konuşmak istiyorsun o kişiyle. Onun bir röportajını izlemek istiyorsun. Duygusunu bilmek istiyorsun. Bu kadar güzel içli şarkı nasıl söylenir diye sormak istiyorsun. Ya da soranların röportajlarını dinlemek istiyorsun ama öyle biri yok. Garip bir duygu.

Sertünsüz. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen.

0: diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
5: Geldik bugünlük de yayının sonuna. Her şey aşırı gönlünüzce olsun. Böyle çok mutlu olun, kalbinize göre versin Rabbim. İyilik eden bugün iyilik bulsun ama kötülük eden de kötülük bulsun. Beddua yerine de geçmesin ama biraz da kötüler, ne bileyim ya. Bir desin ki biz niye bu kadar kötüyüz kardeş. Kendinize çok iyi bakın. Bilal Özgen'i ben. Yarın Perşembe ayın 25'i tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Meclis tatile girmeden önce yapacak çok işimiz var. Her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına, üretkenliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte milletimizin umutla beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olacağız dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar yapılıyor. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda çocuk suçluluğunun adli bir mesele olmasının ötesinde bireysel, ailesel, çevresel boyutları olan çok katmanlı bir toplumsal olgu olarak ele alındığı belirtildi. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 arttı. %42,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. En çok %23,4 ile Türkmenistan'dan göç alındı. Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre

0: civarında 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 11.25'te gerçekleşti. Araştırmacılar İngiltere ve ABD'de 164 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceledi. Yeni nesillerin aynı yaşta önceki nesillere kıyasla biyolojik olarak daha yaşlı göründüğü ortaya çıktı. Ayrıca yeni nesillerde kanser riskinin de daha fazla olduğu tespit edildi. Yaklaşık 2 sene önce Türkiye'deki faaliyetleri askıya alınan sosyal medya platformu Threads yeniden faaliyete geçti. Kullanıcılar ister Instagram hesaplarından isterlerse telefon numaralarıyla sıfırdan bir Threads hesabı açabilecek. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saati yaşamak ve paylaşmak adına yanı başınızdayım, sizlerle birlikteyim. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Evet, 3 saat süresince yine gönlünüzden geçenleri dile getireceğiz. Yine hayata dair konuşacağız. Dünyanın işi bitmez. Eğer ortam mekan müsaitse çayınızı kahvenizi hazırlayın. Güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Radyo Turkuaz farkıyla, güzelliğiyle birlikte. O yüzden şöyle bir herkes dünyanın işini bir kenara bıraksın. Yani çok acil olanlar hariç. Ve bu güzel şarkılara kendimizi bırakalım birazdan, olur mu? Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Bakalım kimler nerelerden dinliyor? Kimler nerelerden bizlere eşlik edecek? Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni yeni katılan dostlar, WhatsApp mesaj attığımızı hatırlatıyorum. Bakalım şu anda sesim nerelerde yankılanıyor? Mesaj attı devrede 505-188-30-0, bana buradan yazabilirsiniz. Ve yine her zaman olduğu gibi Instagram'da Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Program içerisinde de oradaki mesajlarınızı, yorumlarınızı okuyacağım, haberiniz olsun. Takip etmeyenler varsa bizi takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. Neyi diliyorsanız, neyi istiyorsanız her şey kalbinizce olsun güzel insanlar. Bugün yine konuşacağız. Bugün tek kelimeyle nasılsınız diye soracağım size. Haliyeti ruhiyeniz nasıl? Bakalım size anlatan bir şarkıyı soracağım. Şu an bir yerde olabilseydiniz nerede olmak isterdiniz diye soracağım. Yani bugün bol bol sorularımız olacak size. Siz hangisine cevap vermek isterseniz ben buradayım, hazırım. Sizlere hem sesimle hem şarkılarımla hem de çayımla kahvemle eşlik edeceğim. Bakalım kimler benimle birlikte. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Tek kelimeyle nasılsınız? Şu an bir yerde olabilseniz nerede olmak istersiniz? Ve yine her zaman olduğu gibi sizi ve hayatınızı anlatan bir şarkı soruyorum.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

program başında dedik ya, her tarzın güzellikleri var diye. Hülya ile başlayalım o zaman. Bugün hastayım diyor. Dün de hastanedeydim, geçmiş olsun diyelim. Evdeyim, yatıyorum ve radyo başımda diyor, göndermiş olduğu mesajda. Yasemin hoş bulduk, teşekkürler. Refik Yenibosna'dan hoş geldiniz diyor. Kısa beradan sonra beraberiz. Bütün şarkılar da sana gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Ali Kahramanmaraş'tan Ali Kayralı, Edeler Diyarına selam olsun. Hemen ardından hoş geldin diyor sevgili Ayfer. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Siz de cansınız, eksik olmayın. Uğur'un mesajı var. Uğur da hazırız diyor. Sağ olasın sevgili Uğur, sana ve sevdiklerine. Nurhan Sakarya'dan ben de çayımı aldım diyor, sizinleyim. Afiyet olsun, selam olsun. Efendim ben saygı diyor. Sıradaki şarkı tatile gidecek olan eşim Gülcan için gelsin diyor. Peki, selam olsun size de. Her şey gönlünüzce olsun. Merhabalar, iyi yayınlar Hatice. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağanımızdır. Gürcan İzmir'den eşim Songül'le beraber dinliyoruz. Eşimi çok seviyorum ve her zaman yanındayım diyor. Sıradaki şarkı da sizler için. Songül'ün yanında olmak, istediğim yerdeyim diyor. Eşim olsun da her yer güzel bana diyerek duygularını paylaşmış. Kürşat aleyküm selam, sıradaki şarkı senin için. Yeşim yayınlar, o da bize eşlik ediyor çayıyla birlikte. Şu an nerede olmak

Sorusuna gelince dedim, çayımla birlikte turkuaz da olmak isterdik demiş. Konya'dan selamlar. Deniz kenarında olmak isterdim diyor. Soner Arıca demiş, sevgili Osman Bulut. Sıradaki şarkım da sizler için armağandır. Yanında.

Hayat geçiyor, yıllar geçiyor, zaman geçiyor ama zamanı iyi değerlendirmek lazım. Merhabalar, ben Jila, İranlıyım ve 11 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Şu an en büyük isteğim kendi ülkemde, İran'da yaşamak diyor. Annemin yanında yaşayabilmek. Gurbet gerçekten çok zor diyor. Çocuğumu burada eşimle birlikte çoğu zaman yalnızlık içerisinde büyüttük diyor. Şimdi ise ailemin ve özellikle annemin yanında olmayı ne çok isterdim diyor. Onların sıcaklığı ve desteğini hissetmeyi çok isterdim demiş. Sevgili Jila, ne diyelim, Allah tez vakitte kavuştursun diyelim sana ve şu anda artık senin gibi bu duyguyu hisseden bütün dostlara. Merhabalar, ben şimdi iş yerindeyim diyor. 45 yaşındayım. Annem erken vefat ettiği için de 8 yaşından beri çalışmak zorunda kaldım diyor Yasemin. Ve hala da çalışıyorum. Evde olmak isterdim diyor. Ama artık bazen ruhum kaldırmıyor diyor. Beni anlatan şarkı demiş. MFÖ şarkısı Mecburen. Hepimiz öyleyiz. Erken kalkıyoruz, işe gidiyoruz. Sağlığımız yerinde olsun. Yasemin, yapacak bir şey yok. Abicim şükür bugün iyiyim diyor birkaç gündür. Gülsüm, geçmiş olsun sana da. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. İstek şarkılarımı çalmasan da diyor, ben her gün dinliyorum seni. Eyvallah. Menfaat yok yani aramızda. Hani çalarsak iyi, çalmazsak kötü pozisyonda düşmüyoruz değil mi? Bakalım başka kimler var? Yeşim, nasılsınız diyor. Hafta sonu kızım geliyor demiş. Heyecanla bekliyorum. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Ceylan Pınar'dan Canan. Şu anda diyor sevdiğimin yanında Muğla'da olmak isterdim diyor. Vedasız giden kaçak için bir şarkı istiyorum demiş. O zaman bu şarkı da sizlere armağan olsun. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Sevgili dostum, can dostum Elvan. Çok teşekkür ederim, sağ olasın.

bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

Ben olsaydım. Devam edelim. Kayseri'den selamlar Emine ben. Sıradaki şarkı kızlarım için gelsin. Allah bağışlasın, selam olsun. Kahramanmaraş'tan Ahmet, Ali Ustam için. Ceyhun Erbil, merhabalar nostalji kuşağında diyor. İzmir'den dinliyorum. Ferdi Özben olursa sevinirim diyor. Sevgili Ceyhun'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Bakalım sırasıyla Leyla, sıradaki şarkı eşim için armağandır. Yeşim, aleyküm selam. Ferhat Göçer'den sizden bir şarkı istiyorum. Yıllarım isimli şarkısı, bakacağız. İstanbul'dan Emre ben, nasılsınız abi? Umarım iyisinizdir. Bugün ilk iş günüm. Uzun bir aradan sonra yorgunluğu bir kenara. Radyom her zaman olduğu gibi açık diyor. Her zaman olduğu gibi çayım da yanımda. Keyifle dinliyorum sizi demiş sevgili Emre. Sana da kolaylıklar diliyorum. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sana da. Hatice İzmir'den ben de sizi dinliyorum diyor. Sıradaki şarkıyı ruhuma ilaç kendim için istiyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Hülya, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağandır. Ben de şu anda sizi dinliyorum diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostlar. Bakalım başka kimler var? İzel, o da bizi dinliyor. İzel için, ailesi için ve bütün sevdikleri için. Uğur'un mesajı var. Teşekkürler. Senin de her şey gönlünce olsun. Hatice Kırıkkale'den sana da ne diyelim? Geçmiş olsun diyelim. Bu güzel şarkıyı da sizlere ulaştıralım. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Erdoğan'ı tatil isteyenlere dile getirmiş olduk şarkımızı. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden yazıyor dostlarımız. Öncelikle en son burada kalmıştım. Canan abi çok teşekkürler diyor. Cansınız, sağ olasın. Sizler de cansınız. Gülsüm çok teşekkür ederim canım kardeşim. Senin de her şey gönlünce olsun. Sana ve bütün sevdiklerine. Gözde İskenderun'dan beni anlatan bir şarkı var diyor. Sertab Erener, rüya şarkısı. Her şey gönlünce olsun senin de. Rüyalarınız da gerçek olsun diyelim. Merhabalar, 9 yaşındayım. Adım Hüseyin. Annemle şu an demiş babamın terzi atölyesine dinliyoruz sizi. O zaman sıradaki şarkı sana ve güzel ailene armağan olsun. Sevgili Hüseyin. Hayırlı işler diliyorum babacığına da. Kırşehir'den Osman. Sıradaki şarkı sana ve dostların için. Efe'nin mesajı var. Eniştemin dükkanındayım. Herkesi bekleriz diyor. Eyvallah. Sıradaki şarkı da sizler için kasap galiba değil mi? Hayırlı işler diliyorum size de. Güzel bir şarkım var sizler için. Kıymetli dostum Nur Sever, sevgili Eda ve sevgili Selin. Onlar da şu anda beni dinliyorlar. Dün diyor Selin Tan'ın konserindeydi. Tan'ın konserini Tan'ı etiketlemiş diyor konserde. Tan gerçekten öyle güzel yürekli bir insandır. Sevenlerinin her zaman duygularına tercüman olur. Her zaman da dile getirir bunu Selin. Onun o güzel yüreğine sağlık. Yepyeni şarkısı gerçekten çok güzel olmuş, gidişat. O zaman sevgili Selin'e, bütün Tan hayranlarına, iki dostum var. Sevgili Nursever ve sevgili Eda. Bu güzel dostlara armağanım olsun bu güzel şarkı. Ama özellikle de sevgili Selin rica etti. Hadi bu şarkı da sana ve sevdiklerine armağan olsun.

0: Hadi uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
5: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Bu saati de kapatacağız birazdan. Mahmut İzmir'den sevgiler, saygılar. Çelik'ten bir şarkı istiyorum demiş. Sizi dinlemek büyük bir keyif. Sağ olun, eksik olmayın. Layık olmaya çalışıyoruz. Meryem İzmir'den, sıradaki şarkı sana ve eşine armağan olsun. Fatma'nın mesajı var. O da bizi dinliyor. Merhaba diyor, güzel yayınlar. Kahvem gibi sadeyim diyor. Beni anlatan şarkıysa diyor, ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Bakacağım, o şarkıyı da çok severim. Serap'ın mesajı var. Mersin'e yaşayan ablam Serpil ve İstanbul'da yaşayan kuzenlerim Handan ve Züleyha için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler gönderilen notta. Aleyküm selam, kolay gelsin. Ankara'dan Burak ben. Eşim Nesrin Balaban için ve bütün Turkuaz dinleyenlerine diyerek duygularını paylaşmışlar. Fatma'nın mesajı Antalya'dan, güzel kızım Neslihan için. Hayat her şeye rağmen güzel diyor. Sevgili Fatma ablam, sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Büşra'nın mesajı var Diyarbakır'dan. Büşra ve Nurullah Ay Yıldız, selamlar abicim diye. Aleyküm selam. Canımız, ailemizin prensesi Senem ve Ege'nin yarın kınası var diyor. Buradan sizin aracınızla mutluluklar diliyoruz. Rabbim ne göze ne de söze getirmesin inşallah diyor. Amin. Bir ömür boyu güzellikler diliyorum sevgili Büşra için ve aynı zamanda sevgili Nurullah'a da benden sevgiler, selamlar olsun. Hazır mıyız? Günün bu saatinde güzel gider bu şarkı değil mi? Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. İlk saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saate merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle birlikte? Kimler yoklamaya katılacak? Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Takip etmeyenler varsa bizi takip edebilirsiniz. Ve son bir fotoğraf paylaştım. Fotoğrafın altına da gelen mesajları az sonra okuyacağım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Meclis tatile girmeden önce yapacak çok işimiz var. Her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına, üretkenliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte milletimizin umutla beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olacağız dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar yapılıyor. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda çocuk suçluluğunun adli bir mesele olmasının ötesinde bireysel, ailesel, çevresel boyutları olan çok katmanlı bir toplumsal olgu olarak ele alındığı belirtildi. Ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar gelecek hafta daha da artacak. Salı gününden itibaren sıcaklığın 5 derece daha artması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını söyledi. Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa, ülke genelinde ortalama 29,8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Paris'in simgelerinden Eiffel Kulesi, aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapattı. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. Maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Tabii kimse kimseyi kıyaslanmayı sevmez, öyle değil mi? Nalan Bursa'dan iyi yayınlar diliyorum, Gemlik'ten. Kızım Burcu için, şu anda Eskişehir yolunda olan biricik eşim Hakan için sizden bir şarkı bekliyorum. Kolay gelsin. Aysun, eşimle İzmir'den Antalya'ya gidiyoruz. Eşime, oğluma, gelinime, kankama ve size istiyorum demiş Aysun Hanım. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Güzel bir şarkım var. Hamdiye Bursa'dan, Bendeniz'den bir şarkı. Bugün Bendeniz'de açtım programı. Hamdiye için ve bütün sevdikleri için. Sıtkı Elazığ'dan selamlar. Sıradaki şarkı Mehmet abime gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Gülşah, abicim çok şükür iyiyiz, seni sormalı, hamdolsun ben de iyiyim. Beni anlatan şarkı çok var ama şu an aklıma Ihlamurlar Altında şarkısı geliyor demiş. Ve neydi o, yanında olmak istediğin kişi kim gibi bir şeydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet oydu. Şu anda kimin yanında ve nerede olmak isterdiniz diye sormuştum. Ben hep buradayım ablam demiş. Elvan abla Almanya'dan dinliyor bizi, selam olsun size de. Sağlık sıhhat diliyorum sevgili dostlara. Şimdi önce istek alan bir şarkım daha vardı. Gelin bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-00 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz. X'de Radyo Turkuaz.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet'te.

Kobi tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla Kobilerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: haberciyiz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Ne güzel şarkıdır değil mi dostlar? Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi. Ankara'dan Tülay yayınlar. Beni yediren, içiren, gezdiren, mutlu eden bir tanecik kardeşim Ümran'ım için sizden bir şarkı istiyorum. Çiğdem Samsun'dan selamlar, sevgiler. Sizden bir şarkı istiyorum diyor Kıraç. Çünkü demiş Samsun'a Kıraç geliyor demiş konser vermek için. Ne kadar güzel, selam olsun. Bolu'dan Gülten Aksoy, Radyo Turkuaz diyor. Pür dikkat dinlemedeyiz. Gönlümüze dokunan her ezgi için teşekkürler. Kızım Özlem için bir şarkı istiyorum. Hakan Özgeç, Eskişehir yolundan Bursa Gemlik'te olan biricik aşkım Nalan ve kızım Burcu'yu çok seviyorum. Onlar için de bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Nuran'ın mesajı var. Sahipsiz şarkılar söylüyor. Ben diyor tek başına 9 senedir evlatlarımla mücadele veriyorum hayat için. Ve bir şarkıda beni anlatıyor demiş. Her ne zorluk gelirse gelsin hazırım diyor diyor. İnsan güçlü olmak lazım. Öyle değil mi? İnsanın güçlü olmasına fayda var her daim olduğu gibi. Elif Hanım, o da bize sesli bir mesaj göndermiş. Fakat yazılı olarak gönderirseniz okuyacağım mesajınızı. Esra Gazi Emir'den, bugün işten ayrılacak olan arkadaşımız Cansu için sizden bir şarkı istiyoruz. İlk yollarımız kesişmiş ve yolları açık olsun diyelim. Önümüzdeki çalışma hayatları içerisinde. Şimdi bu şarkı istenmiş, hemen yerine getireceğim. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Şu anda da İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyelerinde Mertelyan yolda. Güngören ayrımında bir yol yapım çalışması var. Orada yine yoğun bir trafik söz konusu. Şöyle bakalım, sahil yolu Arnavutköy-Bebek arasında kıyı hattında güçlendirme çalışması var. Her iki yönde de birer şerit trafiği kapalı. Şu anda o bölgede ve civarda dinleyen dostlarımızın duyurusunu yapalım. Uzunçayır koşu yolu yönü sağ şeritte bakım onarım çalışması nedeniyle orada da bir şerit trafiğe kapalı. Ve onun haricinde özellikle Sefaköy-Avcılar yöne doğru yine yoğun bir trafik söz konusu. Özellikle o bölgede yine her daim olduğu gibi trafik çok yoğun, haberiniz olsun. Cemile, oğlum Emir'le beraber dinliyoruz eşim için. Gülşah, o zaman kimin yanında olmak istediğimin de cevabını vereyim demiş abicim. Gönlümün efendisinin yanında olmak isterdim. Şu anda İstanbul'da çalışıyor demiş. Ben ise Sakarya'dayım. Allah tez vakitte kavuştursun. Seni çok seviyorum nefesim. Gönlüm seninle diyor göndermiş olduğu mesajında. Manisa'dan Mehmet, benim için de bir Emre Fel şarkısı çalar mısınız diyor. Selam olsun sana ve sevdiklerine. Merhabalar canım ailem, genç ailesi için sizden bir şarkı istiyorum demiş Fadime Hanım. Sizlere de benden sevgiler, selamlar. Şimdi önce istek alan bir şarkım daha vardı. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Ardından devam edeceğiz. Varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Takip etmek isteyen dostlarımız varsa takibi alabilirler. Yeni açanlar için ve daha önce bizi takip etmeyen dostlar için bir kez daha hatırlatmamızı yapalım.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde. Pilot
3: Garaj Şoba Ekspertiz. Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Pilot Garaj
4: Şoba Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

karşımızda ne rüzgarlar esiyor, değil mi? Hayatın her döneminde, her vaktinde, neticesinde insan bir şekilde olgunlaşıyor rüzgarlarla birlikte. Biri o yönden esiyor, biri bu yönden esiyor. Ve bakıyorsun ama yıkılmıyorsun. Afyon'dan Cansel, o da biz dinliyor, selam olsun sana da. Gaziantep'ten Zeliha, annemle beraber sizi kahve eşliğinde dinliyoruz. Afiyet olsun size ve güzel ailenize. Elif Kahramanmaraş'tan Ebrar, canım babam Ali Buluntu için sizden bir şarkı istiyorum, onu çok seviyorum demiş. Mine Çelik Kahramanmaraş'tan, ortağım Yasemin'e dünyada ölümden başkası yalan şarkısını istiyorum ve onu çok seviyorum. Fatma Karakaya, sıradaki şarkı da sizler için, az önce çaldığınız şarkı diyor, ayrıldığım eşime gelsin diyor. Hata isimli şarkı peki. Yasemin Mardin'den, bugün kızım Eylül'ün doğum günü, iyi ki doğmuşsun diyerek sıradaki şarkıyı onun için istiyorum diyor. Peki, benden de sizlere sevgiler, selamlar. Levent Almanya Köln'den, şu an burada sıcaklık diyor 38 dereceyi gösteriyor. Bütün sevdiklerime ve Turkuaz ailesine gelsin. Sizler de aman çok rica ediyorum, lütfen dikkatli olun, olur mu? Özellikle yurt dışında dinleyen ve belli bir yaş üstünde dinleyen dostlarımız, kronik rahatsızlığı olanlar, mümkün olmadığı sürece dışarıya çıkmayın. Şimdi önce bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla sizleri buluşturacağım. Hemen ardından devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

kimse kimsenin halini anlamaz. Herkes içinde yaşar. Geçen gün bir dostumla konuşuyoruz. Diyor ki, insanoğlu diyor bir patates gibidir. Soyduğun zaman diyor, sapsarıdır diyor. Kestikçe diyor, içinde bir leke görürsün diyor. O da onun içinde sakladıklarıdır diyor. Yani herkesin kendince gizli bir yönü var, öyle değil mi? Mesela bir babanın da bir evladına öğütü var. Bunu da hiç unutmam. Baba bir gün cezveye patates haşlaması için koyuyor. Bir şey daha koyuyor ve en sonda kahve koyuyor. Üç tanesini birden kaynatıyor. Evladına öğüt verecek. İşte patates bir anda böyle kendini salıyor sert olan haliyle. Diğeri yine aynı şekilde. Ve bu sefer kahve piştikçe etrafa koku veriyor. Sen diyor hangisi olmak istersin diyor hayata karşı diyor. En ufak bir şeyde hemen eriyip üzülen veyahut da diğeri gibi aynı şekilde eriyen veyahut da en ufak bir sıkıntıda etrafına hoş kokular veren, her şeyi olgunlukla karşılayan birey mi olmak istersin? Aynı böyledir işte insanoğlu. Hayatı ne şekilde gösterdiğimize bağlı. Her zaman söylüyoruz, duvarı nem, insanı gam yıkar diye. Şimdi iki şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Hemen akabinde artık bu saati de yavaş yavaş toparlayacağız.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Sana çiçekler olsun.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku'yla istekleri bu saati de artık yavaş yavaş toparlayacağız. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Ayşenur, Antalya'dan her zaman olduğu gibi iş yerinde dinliyorum sizi. Bu aralarda çok çalışkanım. Sana da armağan olsun, kolaylıklar diliyorum. İstanbul'dan selamlar. Ben de şu an eğer dinliyorsa onun yanında olmak isterdim diyor. Her şey seninle güzel şarkısını çalabilir misiniz diyor. Gülseren göndermiş olduğu mesajda. Gaziantep'ten Begüm, öncelikle biricik anneme ve biricik babama selam olsun. Çok seviyorum onları. Daha sonra anneannem, kardeşim ve bütün sevdiklerime selamlar diyerek duygularını paylaşmış Begüm göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun size de, sağlık sıhhat diliyorum. Zerrin, İzmir Bornova'dan sesli dinleyicim demiş. Çok sevdiğim ailem için sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Zerrin İzmir'den, bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Şimdi devam edeceğiz. Önce istek alan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Bu saati nihayete erdirelim. Son saatimizde yine birbirinden güzel şarkılar sizleri bekliyor. 505-188-30-0 mesajı attınız. Murat, şimdi gördüm mesajını. Canım kardeşim, her şey kalbince olsun senin de. Leyla'nın mesajı var, teşekkür ederim. Leyla için ve bütün sevdikleri için. Sevgili Eyüp, benim için de bir şarkı çalar mısın diyor. O zaman hadi gelin bu güzel şarkıyı dinleyelim, devam edeceğiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar yapılıyor. İtalya'dan Romanya'ya götürülen ve toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Boğaz geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. 15 yaşından önce alkol kullanmaya başlayan kişilerde bağımlılık riskinin 4 kat arttığı belirtiliyor. Futbol tarihinin efsane isimleri arasında gösterilen Ronaldinho, yıllar sonra yeşil sahalara dönme kararı aldı. 46 yaşındaki Brezilyalı efsane, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşma imzaladı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcaklıkların küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı arttığını ve kıtadaki sıcak hava dalgası nedeniyle insanların sağlığının riske girdiğini bildirdi. Serbest piyasada gram altın 6048, dolar 46.50, euro ise 52.77 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Güzel gülüyorsun. Son saatimizdeyiz artık. Son saatimizde bakalım kimler bizimle birlikte. Gülcan teşekkürler. Senem iyi yayınlar dileğinde bulunmuş İskenderun'dan. Fatma Aydın Germencik, Ümit Silivri, Nermin Edirne'den sevgiler selamlar size de. Hemen ardından Cavide Hatay Antakya'dan, o da bizi evet internet sitemizden dinliyor. Selam olsun size de. İyi yayınlar, kolay gelsin. İzmir Karşıyaka'dan yazıyorum. Annemle oturuyoruz ve sizi dinliyoruz. Bundan sonraki şarkıyı anneme kendim için istiyorum. Nural ve Nihal. Selam olsun sizlere de. Kahramanmaraş'tan Fatma Gül. Bütün sevdiklerim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar Yasemin. Sizden bir şarkı istiyorum diyor. İş ortağım Mine Çelik ve çocukluk arkadaşım Fatma Gül Nazlı Yarmağan olsun. Sizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız. Canlarım kolay gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Merhabalar, Yaren'den Ayşegül'e sevgilerle diyerek duygularını paylaşmışlar. Kendişah Adana'dan Dürecek'ten selamlar diyerek duygularını paylaşmış. Peki. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'nun açılış oturumunda konuştu. Kurum, elektrifikasyonu küresel gündemin merkezine taşımayı hedeflediklerini belirterek, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması hedefinin Antalya'daki zirvenin önemli başlıklarından biri olacağını açıkladı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Buray söyleyince akıyorum gidiyorum resmen. O kadar güzel yorumlamış ki şarkıyı. Güven Yayınlar Kahramanmaraş'tan işten çıktık eve gideceğiz diyor. Sarık şarkı da sizler için. Selam olsun size de. Güzel bir şarkımla eşlik edeceğim. Bakalım başka kimler var? Sevgili Levent, Hatay Dört Yol'dan selamlar, saygılar. Sevgili Levent kardeşim, benden de sizlere sevgiler, selamlar. Güzel ailenize bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabaları yayınlar, Sultan Gazi'den selamlar diyor Neşe Korkmaz. Teşekkür ederim, selam olsun sizlere de. Sağlık, sıhhat diliyorum. Merhabalar, tam da kalbimden geçen şarkı Her Şeyi Bıraktım diyor, bu şarkıyı dinliyorum. Dün istediğim şarkıyı da çaldınız demiş Funda Arar. İsteği varmış Duygu ablam. Her şey gönlünce olsun. Gönlün temiz. Selam olsun size. Bazen denk geliyor, bazen gelmiyor. Allah hakkınızı helal edin. Yani bütün isteklere yetişmek bazen gerçekten zor oluyor. Yetişmeye çalışıyorum ama gayret ediyorum bu 3 saatlik süre zarfı içerisinde. Ortak bir noktada buluşturmaya gayret etmeye çalışıyorum. Olayımız bu yani. Eğer ki aldatabildiysek derdimizi ne mutlu bize. Şimdi devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizleri de bekliyorum.

0: Değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka. Canım inan her şeyde. En sevdiğim olur musun?
1: En sevdiğinizi dile getirdim. Artık şöyle bakıyorum da son 40 dakika bugün de bize anlatan bir şarkıyı konuştuk. Şu an nerede olmak istediğinizi sorduk. Tek kelimeyle nasıl olduğunuzu sorduk. Yani sorularımız çok. Bizde sorular bitmiyor. Ama şu anda nerede olmak istersiniz diye son bir 10 dakika içerisinde gelen mesajları değerlendireceğim. Toparlamaya da geçeceğim programı yavaş yavaş. Ama daha henüz buradayım. Çok güzel şarkılar sizleri bekliyor son 40 dakika içerisinde. 505-188-30-0 mesaj attı. Özellikle aramıza şu anda yeni katılanlar ve daimi dostlar. Sizleri de bekliyoruz tabii her zaman olduğu gibi. Hadi dinleyelim şarkımızı, devam edeceğiz.

Kimi şarkılarla böyle 2000'lere gidiyoruz, 2000'lerin ortasına gidiyoruz ama bu şarkıların yeri, bu şarkıların anlamı bir başkadır insanlar için. Yeter ki hissetsin, değil mi? Her şarkıda insanın farklı bir hayatı var. Her şarkıda farklı bir yaşam var. Her şarkıda farklı duygular var. Devam ediyoruz. Ertuğrul Kaptan da şu anda bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun. Şu anda yollarda bizleri seyir haline dinleyen bütün sürücü dostlarımıza da hayırlı yolculuklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Devam edeceğiz. Önce bu güzel yorum, hemen ardından kısa bir reklam arası. Reklamların ardından Utku'yla istekler devam edecek.

10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Piyot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

kimi zaman 90'lara da gidiyoruz. Yani her şey var programda. Düzce Gölge Kayıcısı'ndan Özlem İlhan, o da bizi dinliyor. Oğlum Alperen'e, eşim Cevat'a ve bütün aileme armağan olsun. Erdoğan ailesine sevgiler, selamlar. Kısalık şarkım sizleri için. Ferhan Tuzla'dan dinliyor bizi. Özellikle bütün marangoz meslektaşlarım için çok kıymetli bir mesleğiniz var gerçekten. Hani bilmiyorum, siz ustalar çırak yetiştiriyor musunuz ardınızdan? Artık her şey fabrikasyona döndü. Özellikle size ve bütün emekçi dostlarımıza Etibak Bayram istekleri var. Peki, yerine getireceğim. Selam olsun size de. Neslihan, eşim ve çocuklarım şehir dışında, onlarla birlikte diyor, tatilde olmak isterdim diyor. Aslında yıl boyunca çok koşturduk demiş Antakya'dan. Antakya halkına da sevgiler, selamlar olsun. Zeynep Batman'dan dinliyor. Sevgiler size de. Abi ağzınıza sağlık diyor. Sağ olasın. Sıradaki şarkı da senin için. Adım Uğur diyor. Sevdiğim kızı bir konsere götüreceğim. Konser var Bursa'da diyor. Sıradaki şarkı da sizler için. Abi demiş, buradan bir alıştırma yapmak istiyorum. Dipnot. Kendisini alıp götüreceğimden haberi yok diyor. Sürpriz yapmış. Aa, ne kadar güzel. Selam olsun sevgili Uğur. O zaman bir Gökhan Türkmen şarkısı dinleteyim mi? Şöyle bir antrenman olsun size de. Selamlar, sevgiler. Şimdi hazır mıyız? İstek almıştı, yerine getireceğim. Hemen ardından artık yavaş yavaş da programı toparlayacağız. Uğur, sana ve kız arkadaşına armağan olsun.

0: tutkuyla istekler.
1: Radyo Turkuaz.

Tabii dostlarımıza sözümüz de vardı. Edip Akbayram'la artık yavaş yavaş toparlayacağız programımızı. Son mesajlar. Arzu Malatya'dan selamlar. Şu anda güvende olmak isterdim demiş. Telefonu çekmediği için insan olmadığı yerde olmak isterdim diyor. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Her şey kalbince olsun. Ama emin olun güvendesiniz, bizimlesiniz. Ceylan Gaziantep'ten. Hep hayatımı ışıltılı bir yaşantıya döndüren canım eşim Hasan'ımın terzi atölyesine yanında olmak isterdim diyor. Selam olsun size. Yasemin Mardin'den çok sıcak diyor. Sevdiklerimle Ege'de denizde olmayı çok isterdim diyor. Bir başka dostumuz var. Efe, eniştemin dükkanında olmak isterdim diyor. Selam olsun sana da. Hayırlı işler diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Merhabalar Vildan. Biraz demiş ayak ağrılarımız var demiş. Ya Allah kolaylık versin. Sıcakta bir sahil kasabasını denize girmek isterdim diyor. Ve tatili de çok seviyorum. Kim sevmez ki? Hafta sonları keşke demiş gitme şansımız olsa demiş. Her şey gönlünüzce olsun. Seda Sarnıç'tan dinliyor. Seda ve Songül. Bugün diyor moralim çok bozuk diyor. Ama çalacağım şarkılarla eminim ki keyfiniz yerine gelecek. Maalesef demiş dostumuz, az önceki yazan marangoz dostumuz. Çırak değil demiş, usta dahi bulunamıyor demiş. Kısmet olursa oğlum bu meslek için çok hevesli demiş. Eğer olursa demiş dördüncü kuşak marangozla yetiştireceğiz Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Abi demiş şapka çıkartıyorum, saygı duyuyorum ve bu kıyağını da unutmuyorum demiş. Sevgili kardeşim Uğur sağ olasın. Nehir, annem için gelsin onu çok seviyorum diyor. Anneler sevilmez mi? Cennet onların himayesinde. Bunu unutmayalım. Ben müsaademi istiyorum az sonra güzel insan Optedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte. Saatler 14'ü gösterdiğinde kavuşmak ümidiyle. Güzel bir gün olsun dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar yapılıyor. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosu olarak açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının 22 Haziran Pazartesi günü 53.396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı iklim değişikliği eylem planını yayımladı. Plana göre öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi ve uygulamalı eğitimler yaygınlaştırılacak. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Yetkililer durumun kontrol altında olduğunu vurguladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık'ın ikinci turunda Çek rakibi Sara Bejlek'in turnuvadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Eren Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Pop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Haydi bakalım herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. 24 Haziran günlerden çarşamba, saatler 17.07'yi gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, Utku'dan hemen sonra nöbeti devralıyoruz. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Akşam yolculuğu başlıyor. Bu yolculukta bir dost, bir arkadaş olacağım sizlere. Yayına lütfen ortak olun. Saat 6'ya kadar neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Yanınızda kimler var? Hava durumu nedir? Yol durumu nedir? Hangi ülkedesiniz? Hangi kenttesiniz? Mesela böyle bilgiler verebilirsiniz WhatsApp hattı üzerinden. Saat 6'dan itibaren yine klasik ortaya bir konu atalım. Bir saat onu paylaşalım. 8'e kadar yolumuz var. Haydi bakalım, hayırlı yolculuklar. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesaj gönderebilir. Sesli mesajlardan ricamızdır, Bluetooth'la değil de normal cep telefonunuzun mikrofonuyla gönderirseniz her şey daha güzel olur. Anlaştık. Hadi bakalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa,

0: Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Mercedes.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: Haydi bakalım, Hop Dedik Show devam ediyor. Bugün tanıtım videomda 90'lar deyince benim aklıma gelen 3 şarkı, ilk 3 şarkı diye bir video çektim. Dileyenler bakabilirler, hem Radyo Turkuaz hem de benim Instagram hesabımda var. İlk 3 şarkıdan bir tanesi bu şarkı. Yani nerede çalsa ya da 90'lar diye sorulduğunda hemen ben Hakan Peker bir efsane derim. Diğer ikisi de yayın içerisinde sizlere ulaşacak.

0: Ama yani 90'lar deyince de değil mi? Bir efsane. Hatta 80'lerin sonunda ilk olarak bu şarkı biliyorsunuz bir reklam filminin müziğiydi. Sonrasında çok tutunca şarkı olarak çıktı. Efendim hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara selamlar, saygılar.
1: Hayırlı yayınlar Ayhan abi, Şener abi, Kemal abi, İlyas abi selamlar.
0: Eyvallah.
1: Tüm dinleyicilerine de selamlar.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Bakalım kimler var burada. Aydın İncirli Oya bir merhaba gönderelim. Sevgili Hakan, iş yerinde seni dinliyoruz. Eşim ve arkadaşlarla beraber bize bir selam gönderdim gitti. İyi akşamlar. Diyarbakır'dayız sevgili Ali İrfan. Ya diyor bizim Hacı Zeynep var diyor. Onun biraz morali bozuk, ona bir selam yollar mısın? Ya açıkçası bu tip anonslarda hani benim göndereceğim selam moral düzeltecekse seve seve. Hemen anında göndeririz. Hiç sıkıntı yok. Sevgili Uğur, işimizin başındayız. Kolay gelsin. Antalya'dayız Suzan. Eşimle çıktık, sizleri dinliyoruz. Biz de mesela her gün eve giderken seni dinleriz. Eşime ve bana bir selam gönderdim. Gökhan ve Üzeyir, sizlere de bir merhaba. Hasan bizi Büyükada'dan selamlıyor. Bir de fotoğraf göndermiş. Büyükada'dan İstanbul'a, Anadolu yakasına doğru. Denizde coşmuş. Arzu Hollanda'dan bizleri selamlıyor. Ama şu anda vatana geldik diyor. Zeynep Hanım'a misafir olmuşlar. Tamam. İyi akşamlar diliyorum ben de. Sağ olun, var olun. Kırşehir'deyiz Mesut. 1999'dan bu yana seni dinliyoruz. Çok eski dinleyicilerimizden. Teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Dostlar, minik bir reklam arası 30 saniye.
3: Bir reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

İstanbul trafiği tabii bu saatlerde bildiğiniz gibi çok olağanüstü bir durum yok. Birkaç yerde kaza var ama kendi yoğunluğu yavaş yavaş %70 aştı artık. Allah yoldakilere kolaylık versin. Yurt dışındaki dinleyicilerime de selamlar iletiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Lubex motor yağları, Hop Dedik Show burada.

0: Mesut Gökhan. Servis şoförüyüm. Yayınlarınızı severek dinlerim. Vay, Gökhan bir de fotoğraf göndermiş. Oo. Gökhan teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Herhalde yolcularını beklerken köşeye sandalyesini atmış, kamp sandalyesini. Öyle de bir fotoğraf çekmiş Gökhan.
2: Ay, ne kadar değişik bir tip.
0: Hemen Antalya'ya geçelim. Hava 35 derece ama sıcaklık oldukça fazla Mehmet. Dostlar bir reklam arası verelim. Saat 6'da günün konusu gelecek.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Zirvede Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
4: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Migros, hepinize iyi gelecek.
6: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

26 Çarşamba, yılın 175. günü. 2027'de bir şey varsa eğer, hani çok merak ediyorsanız, 190 gün kaldı. 6. aydayız. Senenin ortası gibi düşünebiliriz. Bu ay 30 gün çekiyor. Hanımlar, beyler, hemen takvimin arka yaprağına da bakalım. Orada isim önerileri, her gün eski isimleri de daha iyi olsa okuyoruz. Var mıydı ailenizde Hayrullah amca, Hayrullah dayı? Onu merak ediyorum ben. Bugün doğan çocuklar için erkek ismi Hayrullah, öneri böyle takvim yaprağında. Kız ismi Sabahat. Sabahat da eski isimlerden bir tanesi. Ve yemek, ezogelin çorbası yeriz. Şahane. Tam hayallerim gibi. Türlü. O güzel gider vallahi. Salata. Vallahi bugünkü menüyü beğendim. Yanında da bir sütlaç, iyi yapılırsa hayır demeyiz değil mi? Güzel. Takvim yaprağı.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Rengimiz de tarzımız da turkuaz. Devam edelim. Diyarbakır'dan Batman'a yolculuk halindeyiz. Buralar çok sıcak diyor Salih. Diyarbakır'la Batman arası kaç saat sürüyor? Kaç kilometre Salih? Bir bilgi versene. Gaziantep'e bir iyi akşamlar Cemile. Eşim Hüseyin'le seni dinliyoruz. Arabadayız. İyi yolculuklar diliyorum. Selamlar Cemile.

Salih'e dedim ki Diyarbakır Batman arası kaç kilometre, kaç saatte alabiliyorsun? 95 kilometreymiş. Vallahi diyor, sabah gelince diyor bir saat sürüyor ama akşam dönüşleri 1,5 saati buluyor demiş. Belki teşekkür ediyorum. O yollarda bulunanlara da selamlar. İyi akşamlar dostlar. Saat 6'da günün konusu gelecek.

0: Aramızı yeni katılan dinleyicilerimize de selamlar. Saat 6'da günün konusu gelecek. Trafiğe %71 ile başlamıştık ama daha yarım saat geçmedi. Bir anda İstanbul'daki yoğunluk %76'ya fırladı. İş yerlerinden çıkışlar da devam ediyor. Yollarda olanlara kolaylıklar. Optelik Show sizler için yayında.
1: İyi.
0: Tabii. Aynen devam Radyo Turkuaz'da.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek,

0: sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: dedik show. Devam ediyoruz. İyi akşamlar. Oo, Abdullah Yakup da beni dinliyor. Bir dinleyelim bakalım Abdullah.
1: Ayhan amca.
0: Ayhan amca. İlk radyo yıllarında Ayhan'dım. Sonra Ayhan abi oldum. Şimdi Ayhan amca. Hani diyoruz ya hep yeni yeni nesil büyütüyoruz diye. Artık amcalığa terfi ettiğimize göre yeni nesli büyütüyoruz. Abdullah Yakup. Ayhan amcan dinliyor seni. Söyle bakalım.
1: Biz trafikte seni dinliyoruz.
0: He?
1: Sen deyiz reis.
0: Reis. Tamam. Reis. Trafikte babasıyla beraber. Babası da benim canım arkadaşım. Sevgili Mustafa, kuzen. Selamlar olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Hadi size

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar yapılıyor. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda çocuk suçluluğunun adli bir mesele olmasının ötesinde bireysel, ailesel, çevresel boyutları olan çok katmanlı bir toplumsal olgu olarak ele alındığı belirtildi. Ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar gelecek hafta daha da artacak. Salı gününden itibaren sıcaklığın 5 derece daha artması bekleniyor. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 arttı. %42,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. En çok %23,4 ile Türkmenistan'dan göç alındı. Ticaret Bakanlığı laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına yönelik yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Yeni kurala göre sentetik laboratuvar üretimi ve yapay taşlar etiket, sertifika ve tanıtım materyallerinde açıkça belirtilmeden satılamayacak. Yaklaşık 2 sene önce Türkiye'deki faaliyetleri askıya alınan sosyal medya platformu Threads yeniden faaliyete geçti. Kullanıcılar ister Instagram hesaplarından isterlerse telefon numaralarıyla sıfırdan bir Threads hesabı açabilecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Günümüzde Yıldız Tilbe söylemişti bu şarkıyı hatırlarsanız. Ama ta 70'lerin başına gittik. Işıl German. Yaşı 40'ın 50'nin üzerinde olanlar belki hatırlayacaklar. Hanımlar beyler, 2016 yılında kendisini kaybetmiştik. Türk pop müziğinin o zamanki ismiyle Türkçe sözde hafif müzik diye öyle derlerdi. Önemli isimlerinden bir tanesiydi. Günün şarkısı Ağlıyorsam Sen Aldırma, Işıl German.
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.

0: Bu ne be?
1: Hop dedik çıkınca alkışı basırsan alkışları aldık. Çay da geldi.
2: Belki efendinin kendi yerinden geçti.
1: Keyiflendik. Şimdi trafik yoğun, yoğun olunca tabii dinleyici sayımız da artıyor otomatikman. Radyo bir kültürdür. Yine de her şeye rağmen insanlar bir şekilde radyo programlarını ve radyocuları takip ediyorlar. Bu çok önemli. Özellikle bu saatlerde biz de sizlerin böyle ilgisini çekecek konularla yolumuza devam edelim istiyoruz. Şimdi WhatsApp kullanıyoruz ya da eskiden neydi, kısa mesaj. Yani mesela WhatsApp denen bu icadı Amerikalılar çok sevmiyorlar. Onlar çok kullanmıyorlar. Onlar hala eski usul SMS diyoruz ya, kısa mesaj. Mesela onlar SMS'çiler. Öyle çok böyle WhatsApp muhabbetleri onlarda yoktur. Biz mesela seviyoruz bunu. Teknoloji. Şimdi atılan mesaja hani o anda cevap gelmiyor diyelim. Bekliyorsunuz bir saat, iki saat, ya adamın işi vardır, o bu falan, ancak cevap gelmiyor. Bunda sinirlenir misiniz mesela? Yani herhangi biri ise tamam, ama tanıdıklarınızdan biri ise, eğer uzun zaman mesajlara bakmadıysa, ya da mesaja bakıp görüyorsunuz onu, mesajınızı görmüş, cevap vermediyse, bu sizi sinirlendirir mi? Ne diyorsunuz? Mesela bir hanımefendi video çekmiş.
3: Bir mesaja saatlerce cevap vermeyen insanlar var ya, gerçekten evet, merak ediyorum. Ne yapıyorsunuz mesela o saatlerde? Dünyayı falan mı kurtarıyorsunuz?
1: Dünyayı falan kurtarma değil de, bazen ben de öyle oluyorum mesela. Bir yoğun işin içerisine girince ister istemez cep telefonunu ya da gelen mesajları, onu bunu unutuyorsun. Daha sonra bakabiliyorsunuz. Dünyayı kurtarmaktan ziyade insanların yoğunluğu diyelim buna. Devam edelim.
3: Bunu sadece ilişki için söylemiyorum bu arada. Arkadaşlıkta da aynı. Evet. Mesaj atıyorsun, mesajı görüyor ama cevap yok.
1: Herhalde en çok insanların gıcık olduğu tarafta bu. O anda mesajın görülmesi fakat cevap verilmemesi. Devam edelim.
3: Saatler sonra bir cevap. Kusura bakma, dönemedim, yoğundum.
1: Bu kabul görür mü? Kusura bakma, dönemedim, yoğundum. Siz mesela böyle şeylere gıcık olanlardan mısınız, bu hanımefendi gibi? Ya da ya attım mesaj, gördü ama cevap vermedi, ne yapabiliriz yani, çok da zorlamayalım diyenlerden misiniz? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı bu konudaki mesajını bana yollayabilir WhatsApp üzerinden. Lubex motor yağları, Optedip Shop, tartışma konumuz bu. Biraz konuşalım istiyorum. Karşı taraf sizin mesajınızı gördüğü halde saatlerce dönmüyorsa, bu bir ayıp mıdır? Ya da aman bana ne modunda mısın?

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ediyor.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: evimde divan ev var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşteri.

0: Sertiz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen.

0: zamanında çözen,
1: hayatını kolaylaştıran bir banka mı olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Migros, hepinize iyi gelecek.
5: Reklam.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.
10: Efsane buradayız. Yavrum Hop Dedik, geldik efendim. Şimdi insanlar insanlık tarihinde yıllar öncesine gittiğiniz zaman işte dumanla haberleşiyorlarmış. Dumanı böyle basıyor. Karşı tarafta dağların ağzında görüyor. Aa diyor, böyle dedi diyor. Sonrasında tabii mektup icadı olmuş. Sonrasında telgraf, sonrasında telex, melex, bilmem ne, faks derken günümüze kadar geldik. Teknolojik anlamda artık hani birine ulaşmak elimizdeki cep telefonunu ve saniyeler içerisinde oluyor. Fakat anlayabildiğim kadarıyla bazı insanlar buna takılıyor. O da nedir? Mesaj yolluyorsun, geç cevap veriyorlar. Ya da mesaj yolluyorsun, görüyor ama uzun bir süre dönmüyor. Döndüğünde de şunu söylüyor. Bugün çok yoğundum da göremedim de bilmem ne de falan. Şimdi buna bazıları takılıyor, bazıları da hakikaten yoğundur diyor. Sizde durum nedir diye merak ettim ben. Zerrin, iyi akşamlar. WhatsApp'a girdiği halde bakmazsa çok kızar ve direkt silerim. Çok da yapmışımdır bunu. Ondan sonra yazmaya başlarlar. Eskişehir'den Zerrin. Peki. Devam edelim bakalım. Burada kim var? İyi akşamlar. Akşamda.
11: Ben şu anda yoldayım. İzmir'den arıyorum. İsmim Evren.
10: Evren.
11: Ben kızarım. Yani şöyle birazcık da aslında ilişkilere de bağlı. Yani evet, o insanla aranızdaki iletişim düzeyi de çok önemli.
10: Evet.
11: Yani onu çok iyi tanıdığınız birisi ise ve sürekli yapıyorsa o farklı. Ama bir kere, iki kere olduysa onu farklı değerlendiririm. Çok da üzerinde durmam. Herkesin başında türlü şeyler var.
10: O da olabilir. Onu da düşünmek lazım. Dediğiniz
11: ama
10: doğru.
11: Sürekli yapıyorsa? O birazcık beni sinirlendirir. Ama bir de şu var.
10: Nedir?
11: Bazı insanlar da mesela görülmüyor gibi ayarlıyor. Şeyi hani mavi çizgi olmuyor ya WhatsApp'ta, evet, hani evet, görmemiş gibi ayarlıyorlar böyle. Ne atsanız sanki o okumamış gibi. Aslında okuyor da evet, ona daha çok gıcık oluyorum ben mesela.
10: Aslında okuyor ama okumuyormuş gibi davranıyor. Bu da bir görüştü. Teşekkür ediyoruz.

0: bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Radyo gösterisi. Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. Bugünkü sosyal medya paylaşımında 90'lar deyince aklıma gelen ilk 3 şarkı. Bir tanesi Hakan Peker'den, onu zaten saat başına dinlettik. Bir diğeri de Sevdik Sevdalandık, Reyhan Karaca. Valla ben öyle yani, ilk aklıma gelen 3 şarkı böyle. Bir tanesi de Mustafa Sandal'dan. Onu da ilerleyen dakikalarda dinleteceğim. Videoyu izlemek isteyenler varsa Instagram'da Radyo Turkuaz ve ben Deniz Hop Dedik Ayhan, benim hesabım da var.

0: tanesiydi. Reyhan Karaca, sevdik sevdalandık. Sizler için de bir kere daha göndermiş olduk.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Buyurun efendim. Şimdi sizi gıcık ediyor mu? Birine mesaj yolluyorsunuz. Görüyor ama dönmüyor. Aradan 3-5 saat geçiyor. Ya diyor çok yoğundum falan filan diyor. Kim hissediyor ki hakikaten yoğundur kardeşim. İnsanların o anda ne yaşadığını biz bilemeyiz. Kim hissediyor ki mesajı okuduysan kardeşim demek ki vaktim var. En azından şunu yazabilirdin. Şu an yoğunum, daha sonra sana döneceğim. Döneceğim ben sana. Edirne'deyiz Ayhan, merhaba. Vallahi insanlar mesajları okumaya vakit buluyorsa dönmeye de vakti olmalıdır. Yani müsait değilse o mesajı nasıl okuyor diyor. Anlık bakıyor da olabilir, bilemiyorum ki. Buyurun.
2: Selamünaleyküm, iyi akşamlar.
0: Aleyküm selam. Buyurun efendim.
2: Ayhan Bey.
0: Buyurun efendim.
2: Sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum. Karşımdaki kişi eğer mesajıma yorumlu bırakıyor ya da çok fazla geç saatli cevap veriyorsa, ben bilirim ki o kişide benim değerim yoktur.
0: Ha. Değerli olsam anında döner diyorsun yani.
3: Evet valla, ne güzel söylüyorsun, hayret.
0: Valla hayret. Harcanıyor. Harcanıyor
3: sen ben işte.
0: Antalya'dan Ömer de kızanlardanmış. WhatsApp yazışmalarından nefret ediyorum. Özellikle iki çizgi günlerce siyah oluyorsa diyor. Cevap vermeyecekseniz lütfen diyor kullanmayın. Ha. Bu mevzuya da takılıyorlar demek ki insanlar. İlla okunduğunu görmek istiyorlar. Selda, lise arkadaşımla bunu yaşıyorum diyor. Aman affedip gönlümü dalıyor arkadaşım. Özür diliyoruz birbirimize diyor. İsviçre'ye selamlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Görüşler alacağız dostlar. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız.

0: uçunu bulduk. Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Farklı tarzlarda. Sevilen şarkılar. Ergin Bey, Mudanya'da. Dün diyor biraz geç kaldın. Ben de sana misilleme yaptım. Bugün geç ben açtım diyor radyoyu. Tamam, kabulümdür. O zaman diyor eşitliği sağladık. Dün biraz geç kaldık. Biraz trafik, biraz başka işler falan. Bugün de o bana misilleme yapmış dinleyici olarak. Ben de bugün diyor radyoyu geç açtım diyor.
1: Ha, iyi.
0: Tamam, böyle misillemeye can kurban. Dostlar bir reklam arası verelim. 4 dakika sonra tekrar buradayız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim iş.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: afiyetle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: muhabbet olsun. Sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sar beni. Eski güzel şarkıdır bu 90'lardan. Yıllar sonra Sakiler yorumuyla. Peki. Mart'ta evini satarak 6512 TL'den 1 kilo altın alan vatandaş 500 bin liradan fazla zarara uğramış, böyle bir hesap. Vallahi altının da yok, kıyıda köşede, o konuda bir şey diyemem ama bu işler biraz da böyledir ya, belli de olmaz yani. Şu an 500 bin lira zarardı ama seneye belki de sattığı evin bir odasını daha fazladan alabilir. Yani 2+1 evini sattı diyelim ki, altın bu zaman zarfında tekrar yükseldi. Seneye bu vakit belki de 3+1 alacak. Yani bu işler böyle inişli çıkışlı. İşin risk tarafını eğer ki hesaba katmazsanız kimi zaman üzülürsünüz, ya da hesaba katarsanız risk tarafını kimi zaman da sevinirsiniz. Yani bir tarafta unutacaksınız. Yapacak başka bir şey yok. Böyle bir hesap. Trafikteyiz, bunu alıyoruz ama sen varsın, bize bir selam yollayabilir misin Hikmet Kaptan'a? Aykut Özcan, tamam gönderirim birazdan. Şarkı bakarız, önemli değil. Sevda Hanım, buyurun.
1: Şu anda tam 2 aydır kiracımdan kira alamıyorum.
0: Yapma ya.
1: Zaman zaman kendisine bu konuda bazı mesajlar yolluyorum.
0: Ne İlk diyor?
1: İçi, küfür, hakaret olmayan.
0: Tamam,
1: yani
0: ne
1: niye
0: diyor?
1: Beni oyalıyorsunuz, lütfen yatırın şeklinde.
0: Evet.
1: Bazen uzun bir metin olabiliyor. Bakın biz size şunu konuştuk şeklinde.
0: Tabii şu da var, yani evini kiraya verenler, tek gelir kaynağı orası olanlar da var. Oradaki gelir, yani kira ödemesi de gecikirse eğer, bazen sıkıntılar olabiliyor.
1: Hiçbirine cevap vermiyor.
0: Nasıl hissediyorsunuz?
1: Ama okudun nereden biliyorum. Biraz daha duygu sömürüsü yaptığım zaman.
0: Cevap mı veriyor?
1: Tek bir cümleyle sizi arayacağım.
0: Ay.
1: Buna benzer 3-5 şey yaşıyorum. Sizi bugün mutlaka gün içinde arayacağım.
0: Anladım. Hukuki yolları başvurdunuz mu?
1: Bilinçli olarak.

0: bu mesajlara cevap verilmiyorsa, evet, dışarıdan okuyup da o kişinin benim gibi durumlarda korkusu vardır. Ama bence daha çok bu bir gerçekten saygısızlıktır.
1: Teşekkür ediyorum. Ya kiracı ev sahibi tartışmalarında da ev sahibini dinliyorsunuz, ona hak veriyorsunuz. Kiracıyı dinliyorsunuz, ona da hak veriyorsunuz. İzmir'den Filiz, mesajlara cevap vermeyi sevmiyorum diyor mesela ben. Yani ne demek cevap vermeyeceksiniz, kullanmayın demek. Asıl cevap vermiyorsa sen yazma arkadaşım diyor. Vay. Filiz, ben kimseye cevap vermem o zaman, bana da kimse yazmasın modunda.
2: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
1: Ergün Bey.
3: Biz artık yaşlandık biliyorsun. Yani ben bakıyorum, benim kızlar diyor ki baba mavi tik olmuş, niye cevap vermiyorsun?
1: Evet, niye cevap vermiyorsunuz?
3: Ben işim olursa arıyorum. O da beni arasın abi. Ben 500 tane yazan hepsine yazı yazsam hop dedi Gaya'nın yerinde radyocu olurdum. Aha. Baba yani gerek yok. Bunun değerde değer
1: vermemekte benim de alakam var.
3: Bu kadar abartmayın hayatı ya.
1: Evet.
3: İşi varsa ararsın. İşi yoksa eyvallah da geç ya.
1: Peki, ama teşekkür ederim. Abartmayın diyor bu kadar.
4: Bir reklam.
5: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Radyo Türkmaz.

0: Tabii çok özel bir şarkıdır. Bir Barış Manço şarkısı Mehmet Erdem yorumuyla geldi gibi gibi. 1985 yılında çıkan bir albümdür. 24 Ayar Manço. Ya içinde şahane şarkılar vardır. Bugün Barış abiden de sizlere birazdan bir şarkı dinleteceğim. Gibi Gibi'nin de içinde yer aldığı 24 Ayar Manço plak olarak bende hala duruyor. O vakit çıktığı zaman ben de almıştım. Hakikaten çok güzel bir plaktır bu. İçinde şahane şarkılar vardır. Hatırlatayım birkaç tanesini, vay be diyeceksiniz. Hani imkanınız olursa albüm tam anda bir ara dinleyin. Söyle Zalim Sultan, Bugün Bayram, mesela Mahkum şarkısı vardır çok bilinmez, o da güzeldir. Dört Kapı, Gibi Gibi mesela şimdi dinledik. Lahburger var mesela, lahmacunla hamburgerin tartışması. Ondan sonra Abbas Yolcu. Çok güzel, çok farklı bir albümdür, güzel bir albümdür. 1985 yılına gittik. Daha doğrusu farklı bir yorumla Mehmet Erdem'den geldi. Şimdi İzmir'deyiz. Sevgili Mesut bakalım ne diyor?
1: Abi mesaj attığım var da karşılık vermezse gördüm kaşı yapmaz, cevap vermez deli olurum deli.
0: Yapma ya.
1: Parçalarım ortalığı.
0: Ooo.
2: Amanim bu.
0: Sert erkek.
3: Ay ne kadar değişik bir tip.
0: Ortalığı parçalarım, ben mesaj vereceğim diyor. Karşı tarafta görüldü atacak diyor.
4: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Bak bir mesaj bile insanlarda gerginlik yaratabiliyor eğer cevap gelmezse.
5: Ayhan abi merhaba.
0: Merhaba.
5: Çok önemli bir konuysa telefon edersin, konuşursun, olur biter o kadar.
0: Büyütmeye gerek yok diyorsun. Peki tamam. Sakarya'dayız Nuran. Aslında karşınızdaki insana ne kadar değer verdiğinizle alakalı. Buradan anlayabilirsiniz diyor. Size gerçekten birisi değer veriyorsa, önemsiyorsa o mesajı gördüğü anda ya sonra dönerim der, ya birazdan yazacağım der, ya da cevap verir diyor. Çok önemli bir şey söylüyor aslında Nurhan. Tebrik ediyorum seni. Ne kadar değer verdiğiyle alakalı diyor. Mehtap Kabadayı, Mehtap Hanım. Herkes için geçerliydi ama bazen insanlar yoğun olabilir. Biraz da anlayış gerekmez mi diyor. Peki. Çok mesaj var, bu konu bayağı ilgi çekti. Peki şöyle yapalım, bir reklam arası verelim.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.

0: Espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hep de bulacaksın.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz.
1: Radyo Turkuaz'da yani burada. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Efendim programımız yerli milli, radyomuz yerli milli, Lubex Motor Yağları aynı şekilde yerli milli. Ne kadar güzel. Ara ara sizlere hediyeler de vereceğiz. Zaten ilkini geçtiğimiz günlerde vermiştik. Lubex Motor Yağları'ndan sizlere motor yağları armağan edeceğiz. Onu da buradan bir kere daha belirtmiş olalım. Teşekkürler Lubex. Efendim birine WhatsApp'tan mesaj atıyorsunuz. Yayının başında mı söyledi biraz? Bu WhatsApp icadı bizim ülkede mi çok önemseniyor onu bilmiyorum da mesela. Avrupa'da insanlar çok böyle sohbet ederken falan cep telefonları masada bile gözükmez. Gittiğim zaman ben de görüyorum. Hakikaten sohbet ediyorlar yani. Oturdukları masada karşı tarafı dinliyorlar. Geleni geçeni izliyorlar. Dertleşiyorlar, konuşuyorlar falan. Amerika'dan örnek verdim size. Mesela Amerika'da WhatsApp diye bir şey çok da kullanılmıyor benim bildiğim. Ağırlıklı olarak hala onlar mesela SMS. Hatta telesekreter de çok kullanırlar. Mesela aradığınız kişiye ulaşamadı. Adamlarda bir telesekreter alışkanlığı var. Yıllardan bu yana böyle. Tabii bizde biraz daha farklı. Biz teknolojiyi hemen alıyoruz. Hemen böyle bir içselleştiriyoruz ve boğuyoruz. Boğduğumuz zaman da biz kendimize göre icat çıkarıyoruz. Olay şu. Karşı tarafa mesaj attık, görüldüğü gördük ama cevap vermiyor. Bu neyle alakalı? Aradığım yorum geldi. Aslında olayın temelinde bu var.
2: Ayhan abicim kolay gelsin, Ankara'dan Murat ben.
1: Hoş geldin.
2: Maalesef insanlık olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz.
1: Evet.
2: Herkesin işine yaradığı kadar iyisin bu hayatta.
1: Evet.
2: Cevap vermek isteyen bir şekilde cevap verir. İşine yaradığın bir insansan. Evet. Bak bakalım hemen her şeyi bırakıp nasıl cevap veriyor.
1: Evet.
2: Kolay gelsin, teşekkürler.
3: Ben vallahi ne güzel söylüyorsun.
1: Vallahi aradığım yorum buydu. Allah biliyor ya.
3: Işte.
1: Helal olsun sana kardeşim yani. Olayı özetledin, o kadar güzel. Hatta ikili ilişkilerde bile böyle. Sizi gerçekten seviyorsa bu aşk ve sevda ya da evlilik de olabilir. Anında geri dönüşler oluyor. Ama gerçekten değer vermiyorsa biraz sallama. O işlerde oluyor. Neriman Hanım da karşı çıkıyor bu fikre. Diyor ki...
4: Ayhancığım ben bu konudan çok muzdaribim.
1: Evet.
4: Sürekli işte ya görüyorsunuz, cevap yazmıyorsunuz. Kardeşim okumaya vaktimiz olmuştur, yazmaya olmamıştır. Yani tek işim senin mesajına cevap vermek mi? Başka işlerimiz var, unutuyoruz. Yani insanları bu kadar zorbalamayın, baskı altında bırakmayın. Sonra her mesaja anında cevap verme zorunluluğumuz varmış gibi hissettiriyorsunuz insana.
1: Şimdi hanımefendi dinleyince ona da hak verdim. Ortada kalıyorum, ne yapayım, ben de böyle bir durum. Tamam peki. Efendim bugünkü tanıtımımızda Radyo Turkuaz Instagram ve Hop Dedik Ayhan Instagram hesabında 90'lar deyince aklıma gelen ilk 3 şarkı. O şarkıları teker teker yayınladım. Bu da sonuncusu. 90'lar deyince aklıma gelen bir diğer şarkı Mustafa Sandal Araba. Şahane. Devam.

Ama hala enerjisi olan bir şarkı değil mi? Çok güzeldir ya. Araba. Şimdi ses geliyor. Bak korna geldi. Yaşa. Antalya'dayız Seda. Dünyalar güzeli kızlarım Eylül ve Defne. Bir de sevgili eşim Engin. Selam yollar mısın? İyi ki varsın, kızlarıma bile radyo sevdirdin diyor. Teşekkür ediyorum. Radyo kültürüyle onlar da büyüsün. Radyo güzeldir. Radyo dosttur, radyo arkadaştır. Çok güzel mesajlar var. Birkaç yorum daha alacağız. Ama olmazsa olmaz reklam arası. 4 dakika sonra tekrar görüşelim.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bayileri.

Migros'ta 22-25 Haziran tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla.

özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: biliyorsunuz.
1: Yani insanlar şunu da istiyorlar tabii ki, yani ben sana döneceğim falan. Ama buna karşı çıkanlar da var. Kardeşim onu bile yazacak vaktim yok diyenler de var mesela. Savaş diyor ki adı üstünde mesaj, hemen cevap ver diye bir şey yok. Acil bir şey varsa ararsın kardeşim diyor. Gaziantep'ten Savaş. Peki böyle bir görüş. Gaziantep'teyiz Hakan. Vallahi WhatsApp'tan gına geldi diyor. İş yapıyorsun, tam takım elini alıyorsun diyor. Dın dın mesaj. Önemli diye bakıyorsun. Ondan sonra cuma her şeyi anlatmışsın. İnatla cevap bekliyorlar diyor. Çok doluyum bu konuda demiş Hakan. Tamam, sinirlenme, sakin ol Hakan'cığım. Akşam bulduk. Saat kaç? O 19.14 olmuş ya. Devam edelim. Bakalım burada kim var? Yasemin Hanım buyurun lütfen.
2: Bir mesajın görülmüş olması yani her zaman cevap verecek zamanımızın olduğu anlamına da gelmez. Hepimizin hayatında farklı sorumluluklar, koşuşturmacılar var. Evet. Ayrıca samimi olduğumuz bir insan da mesajına hemen cevap vermedik diye de bence
1: aslında biraz da rüzgar gelmiş, tamam. Aslında şey var. Asıl samimi olanlar bozuluyor anlayabildiğim kadarıyla. Mesaja anında cevap vermeyince. Bütün tartışma oradan çıkıyor. Nedret Bey?
3: İnsan sevdiğine küsermiş. Kimin yaptığını, nasıl tavır takacağımıza ona göre karar veririz.
4: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
1: İyi akşamlar İzmir'den Damla. Ben geçen gün buna benzer bir konu olmuştu. Görüldüler kapalı. Son çevrim içi kapalı. Neden bu gizlilik ya, bu görünmezlik? Çok sinir oluyorum diyor. Tamam, çok yoğunsun peki. Hiç mi WC ihtiyacın olmuyor? 10 saniyen almaz cevap vermek. Makineden bir fincan kahve alana kadar dönüş yapabilirsin. Yapmıyorsan da telefon kullanma, bahanen yok. Onu kızdırmışlar herhalde Damla'yı. Ya erkek arkadaşı ya kocası ya da bilemiyorum yani. Biri kızdırmış ama. Belli yani. Çok gergin, çok gergin.
5: Ok dedik.
1: Efendim?
5: Vallahi çok da fazla takılmıyorum mesajlara bakıp bakmadıklarına.
1: Tamam.
5: Bana genelde cuma mesajları geldiği için ben de gruptan hepsine toplu olarak gönderiyorum. Olay çözülüyor.
1: Peki.
5: İzmir'den taksici forum.
1: Peki, teşekkür ediyorum.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bir reklam. Hadi son mesajlar. Ay bu konuda ne kadar dertliymişsiniz. Bileydim önceden açardım konuyu. Aa millet döküldü. Saat 7.30 olmuş. Herkes konuşmak istiyor.
2: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
1: Evet evet yani programı da birazdan kapatacağız yani. Son yarım saatlik dilime geliyoruz. Bakalım bir dinleyicimiz. O da diyor ki görüldü atılıyorsa bu bir hanımefendi. Hanımefendi diyor ki görüldü atılıyorsa sıkıntı bence. Yani en yoğun anlarda bile telefonlar insanların elinde. Evet Türkiye'de aslında öyle ya. En yoğun anda bile telefon herkesin elinde. Ben çok bozulurum diyor mesela. Ben bakamıyorsam zaten mesaja da bakamıyordum. Ama gördüysem en azından bir emoji at gördüğünü belli et diyor. Peki bu da güzel bir görüştü. Ayhan Bey diyor ki bu konu hakkında en çok konuşması gereken benim diyor. Niye diye sordum. Telefoncuyum dedi.
3: Yok
1: evet. Valla ben telefoncuyum. En çok ben konuşurum.
4: İzmir'den selam. Hop dedik Ayhan.
1: Efendim.
4: İzmir'den Ayhan.
1: Buyurun.
4: 30 yıllık telefoncuyum.
1: Tamam.
4: Numaram da 30 yıldan beri aynı sabit numara.
1: Tamam.
4: Rehberime baksan yaşım da 55. Rehberime baksan
1: ha.
4: En fazla 160-170 tane kayıtlı kişi var.
1: Tamam.
4: Mesajlarıma cevap vermiyorlar ise her kimse.
1: Heh, onu
4: aradığına
1: ne yapalım?
4: Dönüş yapmıyorsa kısa bir süre içinde 3-5 dakika 10 dakika yarım saat 1 saat.
1: Tamam şimdi bir telefoncu konuşuyor bakalım efendim sektörün içinden birisi. Olaya telefoncular nasıl bakıyor? Ayhan Bey dönmedi, etmedi, mesajlara cevap vermedi.
4: Haftada bir sefer genel bir temizlik. Alırım telefon tek tek tek tek hiç fark etmez kim olursa olsun.
1: Vay.
4: Gereksizse görüşmüyorsam siler geçerim. Umarım 30 yıllık, yaşım 55, 30 yıllık da telefoncuyum. Telefon ticareti yapıyorum, saygılar.
1: Vay arkadaş.
5: Helal olsun sana be, öpün ulan.
1: Vay arkadaş. Toparlıyoruz. İlgi ve alakanıza teşekkürler. Ama belli ki bu ülkede insanlar mesajlarına geri dönülmeyince kafayı yiyorlar. Bunu sakın ol unutmayın. Özellikle de ikili ilişkileriniz varsa sevgili ya da evliyseniz durum daha da felaket. Oy, oy.

0: Dostlar, bir reklam arası verelim. Hemen ardından artık günün özel şarkıları başlıyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sanatçıların sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: fíjate.
1: Pilot Garaj Shop'a expertise.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

günün özel şarkıları başlıyor. İmkanı olanlar çay ve kahvelerini lütfen alsınlar. Yolda olanlar zaten saat 5'ten bu yana güldük eğlendik. Biraz kafamızı dinlemenin, özlemenin, hasreti dile getirmenin tam zamanı.

0: yorumuyla geldi.
1: Güneşimi kaybettim.
0: 15 saniye bir reklam arası rica edeceğim. Hemen ardından tekrar buradayız.

temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Reklamlardan hemen sonra iki büyük isimle devam edeceğiz. Şimdi Müslüm Gürses. Hemen ardından Erol Evgin burada olacak. İyi akşamlar.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akar.

0: Muhteşem bir şarkı, şahane bir yorum. Erol Evgin buradaydı. Dostlar, bir reklam arası. Sonrasında olmazsa olmaz. Ferdi Özben birazdan burada.
1: Hakkım yok.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel

0: Dacia yetkili satıcılarında.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Müthiş.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse, yarın saatler 17'yi gösterdiğinde Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show'sa tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sundu.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine Uğur'la işimde kavuştuk çok şükür. Koca bir günü bir çırpıda özetleyebileceğimiz şu zamanlarda yüreğiniz umarım iyidir sevgili dinleyenler. Bizde perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuyor. Bizde her yeni kavuşma ilk kavuşma gibi oluyor. Dün de değil, yarının umuduyla bugündeyiz biz. Gönlü dinlendirme, ruhu güzel şarkı ve şiirlerle hoş etme vaktindeyiz. Dert dinleyenlerle, dert anlatanların aslında buluşma vaktindeyiz. Şarkılardan bir söz tutup daha da sarılma vaktindeyiz. Ay ışığı gölgesinde kalbi ısıtma vaktindeyiz. O zaman ay ışığı vaktine hoş gelin.

Yenar'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy Kartın'la yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

Ay Işığı programı çok sevmiş gibi yapanların değil de bilakis çok sevenlerin programı. Bedeni bir koltuktayken ruhu bulutların üstünde olanların programı. Bir çilek kokusunda, bir şiir dizesinde umut tazeleyenlerin programı. Rüzgarın fısıltısını, deniz dalgasını şarkılaştıranların da programı. Her gece ay ışığına acı tatlı bir tebessüm arayanların programı. O yüzden bir şarkıyla, bir şiirle yüreğinize iyi gelmek bu programın da tek gayesi. Umarım da başarılı olabiliriz. Çünkü biz duyguların dört mevsimini yaşıyoruz ay ışığında. O halde bu şarkı da sadece sana.

Her yaşadığımız gün farklı farklı şeyler öğreniyoruz. Yaşadığımız her durumdan farklı dersler çıkarıyoruz. Mesela karşımdaki insan beni ne kadar üzmüş olursa olsun, benim yüzümden üzülmesini istemem ben çoğu zaman. Çünkü biri yüzünden üzülmenin ne kadar yıkıcı, ne kadar çaresiz bırakan, insanı hani içten içe çürüten bir duygu olduğunu da biliyorum. İşte kimseye bunu yaşatacak kadar kötü olmak istemem açıkçası. Yani duam odur ki aslında kimse bu kadar bu denli kötü olmasın. Ne olursa olsun illa hak yemek böyle maddi anlamda bir hak yemek olmuyor sevgili dinleyenler. Aslında kırdığınız bir kalp bile kul hakkına giriyor olabilir. O yüzden hassas yaşamalı, önem vererek yaşamalı. En ufacık şeye bile. Kırmadan kırılma.

0: Hayatımıza giren insanlara dair doğru insan, yanlış insan ayrımını ya kısa zamanda yapabiliyoruz ya hayli üzerinden zaman geçtikten sonra yapabiliyoruz. Ama şu bir net olan bir şey sanırım. Doğru insan bir şekilde kendini belli ediyor. Kestirip atmıyor mesela bazı şeyleri. Yani gönül alıyor. Özellikle de ayrılmayı değil de onarmayı tercih ediyor. Hatta çok güzel seviyor, sarıp sarmalıyor ve bayağı hani tabiri caizse ev oluyor insana. Hani tanıyorsunuz görünce onu. Zaten insan evini nerede görse tanımaz mı? Tanıyor. Ha, tanıdıktan sonra bile yanılıyor mu? Yanılabiliyor. Sanırım hayatın döngüsü de bu olsa gerek. Bildim, öğrendim dediğimiz şeylerden tekrar sınava tabi tutulmak. Ama dileğimiz odur ki dost doğru insanlar çıksın yolumuza. Evimiz gibi bildiğimizi söylediğimizde yanıltmasınlar bizi.
1: Her gün aşklar rah kapı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bazı şeyler gerçekten unutulmuyor. Hani iyi gününüzde veya kötü gününüzde hiç fark etmez. Söylenen bir söz, omzunuza dokunan bir el, size doğru çevrilen bir baş hiçbir şekilde unutulmuyor. Zaten böylesi değerleri de unutmamalı bence. Ama böyle günlerde nerede durduğunuz ve ne yaptığınız da o kadar çok önemli ki. Nerede olduğumu unutturan, kaç saat geçtiğini fark ettirmeyen ve mesela bu konuya nereden geldik dedirten sohbetleri işte ben kendi adıma çok seviyorum. İnsan herkesle konuşur ama herkesle gerçek sohbeti yapamaz işte. Umarım hayatınızdan böyle güzel insanlar geçer. Hayat böyle güzel insanlarla anlam bulup güzelleşir daha da.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler, güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

öyle bir şey ki dokunduğunuz her şeyin aslında bir gün yok olmak için şimdi var olduğunu kendimize sanırım çok sıkça hatırlatmamız gerekiyor. Hani gün bittiğinde, herkes gittiğinde, zamanı da geldiğinde elinde kalan tek şey aynada gördüğün kişi oluyor işte. Zamanını, çabanı sarf ederken işte bunları göz ardı etmemeli insan. Çünkü her şey, ama her şey bir gün gitmek için geliyor, bitmek için de başlıyor. Hani hayat bu ya, bir nefesle geliyoruz, yine bir nefesle bizi var edenin yanına geri döneceğiz. Bir söz vardır, mezarlar sessizce uyuyanların yeridir diye. O yüzden o sessiz uykuya bir gün biz de dalacağız. Ama şunu bir kere daha hatırlatmalı kendimize. Her şey bir gün gitmek için geliyor, bitmek için de başlıyor. Şu an için düşünecek olursak, elimizde kalan tek şeyin aynada gördüğümüz kişi olduğunu görüp ona iyi bakmalı. Ama iyi bakma.

Şimdi sizinle çok hoşuma giden bir hikayeyi paylaşacağım ve çok da önemli bir ders çıkarttırıyor insana. Mısır yetiştiren bir çiftçi her yıl en kaliteli mısır ödülünü alıyormuş ve çiftçi ödül aldığı mısırların tohumlarını da ekmeleri için komşularına dağıtıyormuş. Bunu öğrenen bir gazeteci röportaj yapmak için çiftliğine geliyor ve gazeteci çiftçiye diyor ki seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun? Çiftçi de şöyle cevap veriyor. Yoksa bilmiyor musun? Rüzgar olgunlaşan mısırlardan polenleri alır ve tarla tarla dağıtır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse çapraz tozlaşma sonucu her geçen yıl ürettiğim mısırın kalitesi düşer. Eğer kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim. Farkındaysanız aslında yaşamlarımız da böyle değil mi sevgili dinleyenler? Hayatlarını anlamlı ve iyi bir şekilde yaşamak isteyenler başkalarının hayatlarını da zenginleştirmelidir. Bir yaşamın değeri dokunduğu hayatlarla ölçülüyor işte. Buna başarının ilkesi de diyebiliriz aslında ya da hayatın kanunu da. Yani sözün özü hiçbirimiz kazanamayız. Hepimiz birden kazanmadıkça.

Kendine değer vermek hayatta en önemli adımlardan biridir. Sen değerli bir bireysin ve bunu unutmamalısın. Kendine değer vermek, kendini sevmekle, kabul etmekle ve saygı duymakla başlar. Öncelikle kendine zaman ayırmalısın. Kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmek yerine bedenini ve zihnini dinlendirmek, beslemek ve güçlendirmek için kendine zaman ayırmalısın. Aynı zamanda kendine iyi de davranmalısın. Kendini hunharca eleştirmek yerine kendi başarılarını ve güzelliklerini de takdir etmelisin. Olumsuz düşünceler yerine olumlu ve yapıcı bir iç konuşma mesela çok önemli bir artı sağlıyor insana. Kendini sevme ve kendini kabul etme yolculuğunda sabırlı olmalı. Çünkü herkes kusurlara sahiptir ve bunlar işte aslında herkesi özel kılan da şeyler. Unutmamak lazım ki biz değerliyiz ve kendimize değer vermek mutlu, tatmin edici bir yaşamın da temeli oluyor aynı zamanda. Kendini sevmek ve saygı duymak başkalarına da aynı şekilde davranmanı sağlayacak gücü de yine içinde barındırıyor. Hayatının her anında kendine değer ver ve her şeyin en iyisine layık olduğunu da hatırlat kendine.

Geçmişteki bizle şu anki bizin arasında çok farklılıklar var. Önceden olsa mesela yürümekten asla bıkmayacağımız yola artık adım bile atmadığımız oluyor. Mutlaka sizin de başınıza gelmiştir. Yaşananlar zamanla bizi yoruyor aslında. Hani tahammül elbette güzel bir durum ama her sabrın da bir sonu var sevgili dinleyenler. Tabiri caizse sabır da yoruluyor. Artık ne eskisi gibi biz oluyoruz ne de olmayan için uğraşıyoruz. Bu durumlara inancımız bitince de tabii ki biz de aslında bir nevi bitiyoruz. Kaybetmekten korkmaz hale geliyoruz. Çünkü bırakıyoruz sevgili dinleyenler. Bazen ben bunu çok sıklıkla tekrar ederim. Siz de haftada bir ya da iki haftada bir maksimum kendinize bir zaman ayırın ve daha önceki siz de şu anki sizin değerlerini, davranış farklılıklarını bir kendiniz baş başa yorumlayın. Neler çıkacak acaba? Bu kendinizi tanımaya ve tanımlamaya da aslında çok güzel bir destek olabilen bir durum. Kendinizi tanıyın. Zaten başkalarına tanıtmakla uğraştık ama başarılı olduk olamadık bunu bilmiyorum. Ama kendimize yabancılaşmayalım.

0: Pazartesi. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün. 24 Haziran 1936. Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Uğur'la Ay Işığı.

Radyo Türk'ü Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Ümit Yaşar Oğuzcan sevgili dinleyenler. Yaşamaktan çok ölümü sevdiği söylenir. Şiirleri kadar intihar girişimleriyle de anılıyor ve oğlunun ölümüyle de şiirdeki gidişatını hayatı gibi ölüme yönlendiren bir isim Ümit Yaşar Oğuzcan. 22 Ağustos 1926'da Tarsus'ta dünyaya geliyor. Çocukluğu türlü kazalarla, gençliği ve sonrası da bir şekilde talihsizliklerle dolu ve Ümit Yaşar babasının memuriyeti sebebiyle şehir şehir dolaşarak okul hayatını bitiriyor. Şiirlerinde özellikle Faruk Nafiz Çamlıbel'in etkisi görülüyor. En az onun kadar duyarlıydı şiire karşı. 22 yaşındayken Ulufer Hanım'la evleniyor ve bu evlilikten Vedat ve Lütfü adını verdikleri iki evlatları oluyor. Ümit Yaşar 4 Kasım 1984'te hayata veda ediyor sevgili dinleyenler. Kendi bencil dünyamıza şöyle bir döndüğümüzde şiirleri, yazıları, şarkılarıyla bir Ümit Yaşar geçti bu dünyadan deyip sevinebiliyoruz. Kendisine saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun 5. mektup şiiriyle başlayacağız. Hemen akabinde de onun çok sevilen şiiri Beni Unutma şiirinin bestesini dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Hepimizin çokça severek dinlediği o güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Bu vesileyle geceniz de şiir olsun.

Ayrılık diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında. Özlemek var, beklemek var. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu. Uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladın değil mi? Öyleyse ayrılmadık. Sadece özlemliyiz ve bekliyoruz. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten. Ömür boyunca ya bekliyor ya bekletiyor insan. İkisi de kötü. İkisi de hazin tarafı yaşantımızın. Bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar, sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini. Zaman ilerliyor, bu defa para kazanmasını, kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini, aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar. Ve sonra ölümü bekleniyor insanoğlunun. Ya o, ya o. İnsanlardan dostluk bekliyor o. Sevgilisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor. Saadet bekliyor yaşamaktan. Zaman ilerliyor. Bir gün o da ölümü bekliyor artık. Aradıklarının çoğunu bulamamış, beklediklerinin çoğu gelmemiş bir insan olarak göçüp gidiyor bu dünyadan. İşte yaşamak maceramız bu. Yaşarken beklemek, beklerken yaşamak. Ve yaşayıp beklerken ölmek. Özleme bir diyeceğim yok. O kömür kırıntıları arasında parlayan bir cam parçası. O nefes alışı sevgimizin, kavuşmalarımızın anlamı. O tek güzel yönü bekleyişlerimizin. İnsanlığımız özdeyişlerimizle alımlı.

Yaşantımız özlemlerle güzel. Özlemin buruk bir tadı var. Hele seni özlemenin. Bir kokusu var, bütün çiçeklere değişmem. Bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin. Anlatılmaz. Verdiğin bütün acılara dayanıyorsam, seni özlediğim içindir. Beklemenin korkunç zehri öldürmüyorsa beni, seni özlediğim içindir. Yaşıyorsam, içimde bir umut varsa, yine seni özlediğim içindir. Seni bunca özlemesem, bunca sevemezdim ki.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

Yine şarkılarla dertleşmeye, şarkılarla sohbet etmeye devam ederken beklentilerden bahsederim sevgili dinleyenler. Çok beklentiye girer misiniz? İnsan sevdiğinden, değer verdiğinden niye beklentiye girmesin ki aynı güzelliklerle, değil mi? Ama yaptığımız hiçbir şey için karşılık beklemememiz gerektiğini sanırım bilmemiz gerekiyor. Çünkü karşılık beklerken bulamayınca hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Ancak şu ayrı bir durum beklentiyle ilgili. Vicdanımızın rahat olmadığı hiçbir işi yapmamak, kimseden de bir beklentimizin olmamasına da yine vesile aslında. Kişi içinden değil de sırf biz ona iyiyiz diye iyi davranıyorsa, yanımızda olmasının bir anlamı var mı? Bence yok. Sözü şuraya getireceğim. Sevgiye çok değer veriyoruz. Evet, sevgi önemli diyoruz. Birçok şeyin yani can suyu adeta. Ama ne yalan söyleyeyim, ben çoğu zaman merhamete sevgiden daha çok önem veriyorum. Bir insan merhametliyse sevgiyi de bilir, sevgiyi göstermesini de. Merhametli kişilere çıksın yolunuz.

Uykuların kaçar geceleri. Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık. Girmez pencereden beklediğin o aydınlık. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Kapanır yatağına, çaresizliğine ağlarsın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden günlerine yanarsın. Dolar gözlerin, içim burkulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardına gerçekler, acı. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Bazen ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden. Seni sevdiğimi işte o gün anlarsın.

Ve bu akşamlıkta Uğur'la Ayşe'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine huzura dair bir dinleti olduğunu umuyorum. İnşallah dinleyen herkese de huzur katkısı olmuştur. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Haziran 1936 Türkiye Milli Basketbol Takımı tarihindeki ilk resmi maçını Yunanistan'a karşı oynadı ve sahadan 49-12 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.